Yüz. Havada yüz. Karada yüz. Nasıl bir sesin? Ay yemin ederim Murat şeyde geçmiş gibi. O öyle şeyler yapıyordu. Vay efendim, vay vay vay, kimler gelmiş, kimler gelmiş. Hoş gelmişsiniz efendim, günaydınlar. Radyo Kral'dan yağmurlu bulutlu İskeçemizden hepçenize çok çok çok çok günaydınlar. Kimler gelmiş böyle sabah sabah, maşallah. Maşallah efendim, maşallah. Yüzünüzden gülücükler eksik olmasın. Allah güç, kuvvet, takat versin hepçenize. İşleriniz hayırlı gitsin inşallah. Bol kazançlar diliyoruz yine Radyo Kral ekibi olarak. Ve On Air Medya Grup olarak. 70, 80. Oh, maşallah maşallah. Günaydınlar, günaydınlar. Kalimeralar, good morningler. Sesimizin ulaştığı her tarafa. Kainatın insanlarına, uzaylılara da hatta olabilir. Olabilir, niye olmasın yani? Onlar insan değil mi? Ne bileyim oğlum, uzaylılar insan. Görmedik ki şimdiye kadar uzaylılar var. Neyse, biz onlara da selam gönderelim. Günaydınlar demesinler sonra. Eşref-i mahlukata, kainatın yaradılarının hepsine günaydın dediğinde bize niye günaydın demedim? Biz seni dinliyorduk ta uzaydan diye. Diyebilirler mi Güray? Diyebilirler. Günaydınlar, hoş geldin Güray. Banazlı Osman Agam, sabahın şöyle bu güzel saatlerinde bir günaydın mesajlarınızla bir başlayalım bakalım. Bismillahirrahmanirrahim, işimiz ileri şeytan geri. Hadi bakayım, hepimiz için geçerli. Hepimiz için. Ey kör bu yer, bu gök, bu yıldızlar boştur boş. Bırak onu bunu da gönlünü hoş tut. Hoş babak, ne güzel söylüyor Ömer Ayyam. Şu durmadan kurulup dağılan evrende bir nefestir alacağın, o da boştur boş. Demiş Ömer Hayyam. Programlarımıza çokça yer veriyoruz Ömer Hayyam'a. Banazlı Osman Agam, Uşak. Osman Agacığım günaydınlar. Radyo Kralcılara günaydın. Her zaman olduğu gibi bugün de güzel bir gün geçirmenizi dilerim demiş Osman Agam. Teşekkür ederim. Bizim kız geldi. Kalimera Kral FM ailesi. Arzu. Kalimera aşım, bereketli ve kolay günümüz olsun. İyi yayınlar diliyorum. Hadi bakalım, kolay gelsin demiş. Çok teşekkür ederim Arzu. Sana da kolay gelsin. Hem radyo dinleyin, hem şey yapayım. Tabii. Hem işiyle, hem gücüyle. Ayken Akım sesli mesaj göndermişti bakalım. Sonra bak dinleyeceğim onu. Bir kere de dinlersek, şimdi bir kere de yayına verirsek bir şey demesin. Süyü bazen. Coşkun Mutuş. Oo, Mutuş'um günaydın be. Sen işe devam, biz de işe devam dayı, günaydınlar demiş. Kolay gelsin, hayırlı işler kardeşim benim. Coşkun Mutuş'um günaydınlar, herkese çok selamlar oradan. Ne o, eksender mi atıyorsun? Ne? Dur bakayım. Tırpış mı pato? Tikeriz abi. Tidülle, tidül, hafta tidül. Ne tidül ekipleri, tikeriz. Mehmet abime de çok selamlar. Koca kurtlar, koca kurtlar günaydınlar. Vahşi kurtlar, tüysüz kurtlar. Gecenin kurtları. Denk uyuyabildiniz mi akşam, iyi uyudunuz mu? Nasıl? Rüya görebildiniz mi yani, rüyanız falan? Selamün aleyküm. Hayırlı sabahlar, hayırlı günler, hayırlı bol kazançlar. Ben işbaşı yapalı bir saat oldu ağam. Sen daha yeni geliyorsun. Sevgiler, saygılar.

0: Evet. Orhan Turagan, Paris. Agacım salut. Ça va bien. Qu'est-ce que ce mois? J'ai quelques coins de civilisation grecque. Dedim ki bizim Yunanistan'da 8'de başlayacağız işe dedim. Anladı oğlum. Koca horoz. Şey aman horoz değil be. Kurt da. Kurt olacaktı be. Durmuş Ali Zengin Agam'a da orada Fransa'da bizi dinleyen bütün dinleyicilerimize de Samsun'lu Karadeniz'de dinleyicilerimize de günaydınlar diliyoruz. İstanbul'da dinleyenlere günaydınlar. Efendim. Dur. Ne demiş? Arkadan. İnşallah kızmamış. Süper.
1: Günaydın be kardeşime. Evet yağmur yağardı. Aylakıdan karıştırdım telefonu. Önüme geçen öyle.
0: Önüne geçene mi?
1: Yolladım.
0: Mesaj.
1: Yanlış da anlamayacağınız ama o yönden.
0: Hayır şey yapmadım.
1: Yolladım abi.
0: Tamam.
1: Kusura bakma ya.
0: Hayır be.
1: Kötü niyetlilik değil yani iyi niyetlilik.
0: Tamam.
1: Hadi bakalım çok iyi bak kendine. Ha. Lazım mısın bize?
0: Ne için? Misilleri mi sulayacağız? Aykan Akın. Ama yağmur dışarı çıkamadı. İşler dedi. Tarla işleri falan bitti ya dedi. Efendim söyleyeyim. Önüme gelene dedi. Çarptım mesaj olalım dedi. Aykan Akın sabah sabah. Günaydın nefesim. Bre. Hey. Tüysüz kurt. Günaydın bakalım baya vallahi. Ateşini yolla bana. Günaydın Aşim, günaydın Türk Grafem ailesine, Almanya'dan Haskova'ya, Durakköy'e, Karamanlara, Gumburlu'ya, Sarınç'a, Gizikli köylerine selamlar. Marabayın bakan baya. Sezer kolegam, dobro utro. Sezer unutmuyor vallahi kimse. Kolega, alles klar. Ich habe, ich liebe dich, das Mönchengladbach. Dobro utro, marabayın bakan Şevket, Kırcali. Tabi sabah böyle şey sabah sporu sabah jimnastiği gibi oluyor böyle mesajları okuyoruz sabah sabah değişik mesajları sayfamda paylaştığım fotoğraf böyle karanlık bir stüdyo böyle seksi bir stüdyo yarattım mum da yakacaktım patron dedi ben de seni yakarım dedi. Ne lan dedi burası mum yakacaksın dedi ya dedim patron şöyle güzel bir şey acayip seksi bir dedim poz vereyim falan verdi patron çekti fotoğrafı da. Mum da yakalım dedik de böyle kokulu mumlar var ya böyle yaktıkça güzel kokuyor. Böyle hoş bir ferahlık veriyor odaya falan stüdyoya. Adam pampak öyle dedi vallahi billahi. Bacanak çok seviyorsun çok. Eh benim bacanam be. Ben de sizi çok seviyorum be. Ben de sizi çok seviyorum. İnşallah gene buluşacağız be. İnşallah böyle. Hani böyle kısmet olursa gene buluşacağız be. Belki radyoda olur belki dışarıda olur. Belki uzayda olur. Aykan Aga Bey Instagram'dan bir paylaşır mısın? Çok merak ettim. Tamam. Aykan Aga. Bak Arzu. Şeyin Radyo Kralı'nın Kral FM dinleyicisi de merak ediyor anladım. Yani sen mesela Bacanam, Sezer, Nedim. Son zamanlarda Aykan Aga. Spot'i şey yapacağız Aykan Aga'mdan. Nasıl dedi onu Sezer de bayağı. Nedim de söyledi de onu. Bak şey, unuturum sabah sabah. Kahve içemedim de Arzu. Yap oradan iki kahve bakayım az şekerli. Arzu da diyecek bu ne bayar sabah şey. Kahve. Ben niye her zaman bu kadar çok konuşuyorum be. Ne bileyim böyle sabahleyin güzel oluyor. Bereketli oluyor sabahleyin böyle dinleyiciyle o sohbet oluyor. Vallahi harika ya böyle kahve falan içerken dinliyoruz. Sağ kulağım yanıyor bu arada sabahtan beri. Hayır olsun. Dur bakayım. Ana kıpkırmızı olmuş kız Arzu. Çok acayip küfür. Aykan Agam'dır kesin. Aykan Agam bırakma ya. O bir alem be. Bir alem be. Bir alem. Çok.
1: Ne? Günaydın be kardeşim. Evet yağmur yağardı aylaklıktan
0: tamam.
1: Karıştırdım telefonu önüme geçen öyle yolladım. Biliyorum yanlış da anlamayacağını.
0: Hayır
1: o yönden demek ya. Öyle yolluğu vardı.
0: Tamam.
1: Yani, kusura bakma.
0: Arkada
1: ya.
0: İnekler bağırıyor bu arada.
1: Kötü niyetlilik değil yani.
0: Hayır bagacım yok bizi kötü niyet yok.
1: Çok iyi bak kendine.
0: Ha.
1: Lazım mısın bize?
0: Ha. Hadi tamam. Ama kötü niyet yok bizim Radyo Kral'da kötü niyet yok bakmışım. Ahmet Spor'un Beşiktaş'a attığı golü göndermiş de hayırdır dedim sabah sabah. Ahmet Spor'un Beşiktaş'a Zenci gol attı. Zenci'yi görüp de beni mi aradın abi dedim. O sesli mesajı salmış bana. Abi dedi önüme geleni dedi. Allah'ım sen büyüksün ya Rabbim inşallah. Pekkan'ım hoş geldin. Kalimer Aşim abi kolay gelsin. Nasıl stüdyo Pekkan? Böyle loş ışıklar hafifçik böyle kararttım ortamı. Stüdyoyu. Bugün öyle program yapıyorum böyle hafif loş ışıkta. Hep şavuk te şavuk te bu şavuk dünyada dedim. Dur bakayım be dedim, deneyim bugün dedim. Böyle stüdyo biraz karanlık olsun. Böyle karanlık bir stüdyonun psikolojisiyle nasıl şarkılar çıkar dedim. Onları deneyeceğiz bakalım şarkılar bugün. Pekali sesini çıkarma. Orçun'um günaydın dayı, kolay gelsin, iyi yayınlar demiş Celebim benim. Kardeşim benim. Can kardeşim, kan kardeşim, eyvallah, günaydınlar, hayırlı işler. Dikkat edin kendinize, bütün ekibe selamlar. Bütün ekibe selamlar, Can Türk hoş geldin. Can Türk, Aktopot var mı Aktopot? Müslüm İlyaz'ım, eyvallah canım, programdan sonra arayacağım. Yenice'ye, İlyas abime çok çok çok selamlar, Yenice'ye günaydınlar. Yenice, benim nazarımda çok farklı bir yeri var, gerek tarihsel olarak, gerek sosyo-psikolojik olarak. Ne? Arzu yap kahve, Arzu yap. Arzu kahve yap. Sosyo-psikolojik ne lan? Günaydın Haşim abi. İyi yayınlar. Bir yağmurlu sabahta. Evet, İskeçemizde yağmur yağıyor. Yani akşam sabaha karşı başladı. Şimşekli falan böyle yağmur. Sabah benden stüdyo gelirken de bayağı bir çiseliyordu böyle. Artık son var be ya. Can Türk, son var be çocuğum. Ahtopot var mı Ahtopot? Oya kardeşim hoş geldin. Oya kardeşim yazdı, yağdırmış gene. Dur bakayım. Günaydın Haşim abim. Bazı insanlar vardır sadece sesleriyle değil gönüllere dokunuşlarıyla hatırlanır. Senin de yıllardır mikrofondan yansıttığın o güzel enerji, samimiyet ve tebessüm birçok insanın gününe eşlik etti. Hayat bazen insanı hiç beklemediği yollara çıkarır. Bazı yollar da sessizce başka bir başlangıca açılır. Aynen. Önemli olan geride güzel iz bırakabilmek. Sen bunu fazlasıyla başardın. Vay vay. Duygulandım şimdi. Ortam zaten karanlık. Dur kız o ya. Bugün de senin gönüllere değsin. Kahveler sıcak. Kahveler sıcak. Sohbetler bol. Keyifler yerinde olsun. Günaydın Aşmam. Günaydın radyo dostlarım. İyi yayınlar. Kolay gelsin. Bütün radyo dinleyicisine. Oya Remzi kardeşimiz. Sağ olasın Orçun'um. Gökhan'ım. Dur bakayım Gökhan'ım ne demiş Arzu. Bir dakika. Hemen.
2: Aga.
0: Ha agacım.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Sen misin canım?
0: Canım benim. İyiyim. Sen nasılsın?
2: İyi ben de. Köpek havası.
0: Sayı ama.
2: Ramur ramur.
0: Ramur ramur.
2: Şöyle bir tane bir şarkı.
0: Hangisini?
2: Barış Manço'dan.
0: Hangi şarkısı? Barış Manço'da. Tamam. Gökhan'ım günaydın canım benim. İki yanacıklarından öpüyorum seni. Göbek havası. Lümbüş lümbüş. Barış Manço'dan hangi şarkıyı dinler? Barış Manço'dan. Dur bak. Hazır var mı?

Ben hemencik hazırladım Gökhan'ım. Barış Manço'dan hazırladım. Acayip güzel bir şarkı hazırladım. Karartma içimizi de demiş. Pekan hayır mı oğlum? Ortam öyle. Beğendin mi sen ortamı? Onu söyle. Bak bak. Bak karanlık şeyde de. Karanlık şeyde de böyle. Oo, bayağı güzel olurmuş ha. Program yapmak. Arzu bir dakikacık. Günaydın bütün Kral FM. Günaydın Haşim Agam. Adam hiç üşenmemiş. Akşam bana. Kaçta yolladın lan bunu? Ha 3.30'da yollamış. Raif var ya bizim Raif Ahmet.

0: Ahtapot var Haşim abi. Allah kısmederse hafta sonu. Ayrı işte oradan iki bacak Haşim abi, ne de be ya. Anladın seni. Sen onu anladın onu. Top sende. Alaların alası günaydın gün ol. Günaydın can ol. Nasıl bir gün o be? Üşenmiş yazma herhalde. Şimdi kahveyi pişirirken dur demişti, bir yazayım yeğene bakalım. Bir gün kalmış orada. O kadarcık kalmış. Bütün Türk kahvesi az şekerli. Ben hemen bir istek isteyebilir miyim lütfen? Allah'ına kurban olayım lütfen. Biraz motivasyona ihtiyacım var. Fatih Bulut. Benden Gökhan'a armağan eder misin? Gökhan'cıma armağan ederim. Şöyle iki göbek atalım onunla. Gökhan duydun mu? Arzu ablan sana armağan ediyor. Ama ilk önce Barış Manço'yu bir çalalım Arzu. Ondan sonra Allah'ına kurban. Allah'ına kurban olayım. Fatih Bulut. Hazırlasak kahveler. Dur içelim az bir yudumcu kahve içelim. Kendimize gelelim kız. Dur. Gökhan'cım hazırsan Arzu ablanın şarkısını da dinleteceğim sana. Cengiz Agam hoş geldin. Dur şimdi bir Avrupa'ya bir gezelim. Oradan Asya'ya, oradan Orta Asya'ya, Latin Amerika derken Avustralya'nın altına Yeni Zelanda'dan yukarı çıkacağız. Kutuplara. Barış Kalfa hoş geldin. Günaydın büyük Fenerbahçeli. Sabah şerifleriniz hayırlı olsun, hayırlı yayınlar olsun kardeşim demiş Cengiz Agam. Ta Münihlerden. Çok danke, çok danke. Kolega danke. Günaydın beni öpeyen mi? Güneş görmeyin yerlerinden öpeyim seni Baladay. Hay Allah'ım yarım. Hey. Baladay bu arada konuşmamız gereken acil konu. Rakı içmemiz gereken acil konular var. Çok acil hem de. Ha bak şimdi de söylüyorum ona göre. Benim biraz ön bilgiye ihtiyacım var bazı köyler hakkında. Duyan beni Baladay. Duyarsan bir yaz, duymazsan ikiye bas. Şifre böyle. Çok samimi söylüyorum, acilen konuşmamız lazım. Ben 5 senedir bekliyorum. Yavaş be sen de 5 senede bekliyorum sen de. Sallama şimdi. Fenerbahçeli olduğunu biliyoruz da bu kadar da sallama. Bu kadar uğraştım mesaj yazdım. Canım benim sağ ol. Eline koluna sağlık teşekkür ederim. Mesaj yazan o parmacıklarınız dert görmesin. O parmacıklarınız her zaman... Şey yap, tutsun. Bravo. Şımarma. Vay vay vay vay vay vay. Bu sabah mesajlar gene arka arkaya geldi. Abi niye karanlıkta duruyorsun? Karanlık değil oğlum. Loş ışık yaptım. Loş. Anlasana be sen. Loş ışık. Arkadaşım görmedi de galiba daha. Günaydın abim. 11 saat uyudum. Keyfim yerinde. Vallahi hayırlı işler, hayırlı günler herkese demiş. 11 saat uyku. Ayı boğan çok değil mi oğlum? He, yalnız değildin uyurken. Antrenmandan sonra uyudun yani. Kahveler nasıl diyor Arzu? Danke. Danke şu. Ralalay. Good morning sir. İyi yayınlar dilerim. Hava tarhana hissi. Havada tarhana hissi. Vallahi bu havada tam taranalık hava. Vallahi Mehmet günaydın kardeşim. Dedene babana çok selamlar. Havada aşk havası var değil, havada tarana havası var diyor Mehmet Osman. Bitişön. Bacadan dur bakayım ne demiş. Vallahi gurbette değiliz ya, İskeç'edeyiz gibi demiş. Dur bakayım. Ha? Dur bacanam dur.
1: Bacanak. Recep İvedik'teki gibi tüm kamyoncuları toplayacağım. Geleceğim radyonun önüne basacağım oraya. Bilesin haberin olsun. Radyoya devam, yayına devam. Koparma bizi.
0: Abi kamyoncularla işimiz yok. Ne olur? Ne yap? Kamyoncular ne? Mal mı getirecekler? Yazma. Yazma programı bir terapideyim. Yazma. Yazma. Aslı hoş geldin kız. Beğendin fotoğrafı güzel mi? Ben şimdi ben loş ışık yaptım. Aleyküm selam abim. Aşk da var. Tarana havası da var. Havada demiş. Var Mehmet hiç ses çıkarma. Ama iki kişilik. Ha, üç, dört. Yiyeceksin taranayı Mehmet'im. Yiyeceksin taranayı. Döşeceğim fayansları. Fayans böyle. Yeter dur tamam dur. Aslı'cığım günaydın Ayşem abim, ben taranayı yaptım bile demiş. Hamaratlı kız ama ya, hamaratlı mı ya Aslı? Afiyet olsun, bereketli olsun Aslı. Hadi bakalım sıcak sıcak o paça çorbaları, o tarana çorbaları, o balık çorbası. Pekkan'ım benim. Bütün ahtapotlara günaydınlar, kurtlara günaydınlar. Dur bakayım Instagram'da dediklerine bir bakalım. Yeliz Hanım günaydınlar. Size de Yeliz Hanım. Çalıştığı için son zamanlarda paylaşım yapamıyor bizimle. Yeliz Mehmet Hanım efendi. Taner hoş geldin. Şimdi biri arayıp neredesin diye sorsa ebenin diye bir... Günaydın Haşim, iyi yayınlar. Bir nefesine hükmedemediğimiz şu alemde. Neşeniz bol olsun. Günaydınlar kralcılar. Kraliçeler günaydınlar. İlk önce Gök Hanım'ın istediği şarkı. Kartalım. Günaydınlar canlar, günaydınlar canlar. Hepinize çok çok günaydınlar. Güzeldir gün olsun. İnşallah beklediğiniz güzel haberleri alırsınız.

Şimdi bana da haber geldi. Manisa İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi silahla etrafa ateş açmış. Olayda yaralanan öğrencilerin olduğu öğrenilmiş. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilmiş. Manisa'da Manisa İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde olmuş olay yarım saat önce gerçekleşmiş. Hemen haber ajanslarına düştü. Ben de dinleyicilerimle hemen paylaşmak istedim. Amerika'da böyle olaylar oluyordu hatırlarsanız. Çocuklar silahlı böyle okullara falan gidiyor. İnşallah çok ciddi bir şeyler yoktur. Reklamlardan sonra birlikteyiz.

lay. Master Travel'de Tempo Turizm ile 20 Ebru'ya her gün İstanbul Master Travel Gümülcün Sokağı'ndan. Lay. 3 milyon otele anında rezervasyon, Yunan adalarına erken rezervasyonla ekonomik paketlerle balayı paketleri ve tatil fırsatları Master Travel. Bütün havayolu şirketlerine de kazançlı çıkabileceğiniz uçak biletlerinin teminini de onlar hazırlıyor. Yine Master Travel'de aynı isimde sosyal medyada bulabilirsiniz. Instagram ve Facebook sosyal medyada Master Travel yazın. Hemen karşınızda fırsat kampanyalarını, iletişim bilgilerini ve daha birçok bilgi bulacaksınız. Gümülcün Sokağı 19'da Master Travel. Araba kiralama hizmeti de var kendilerinde. Almanca, Belçikaca, Hollandaca ve İngilizce resmi evrak çevirileri de yapılır Master Travel'de. Gümülcün Sokağı 19'da. Ray. Yasin seni övüyor mu, seviyor mu bilemedim. Ama bir sor. Ben niye oradaydım? Ben geçen sene neredeydim? Bir dakika. Senin saatinde seninle birlikteyiz. Ben. Hadi söyle bakayım. Doğru be ya. Bas çuk diyen ben sen gene hemen bayağı. Yasin de öyle yanar döner. Bir orada bir burada. Şimdi Gürkan'ın borusunu mu Gürkan'dan bir şarkılar istiyor.

Duymasın beni, Karaköy'de koşturacak. Arzu Hanım nasıl dinliyor Gürkan'ı Almanya'dan acaba? Burada yayın yok ki onların. İnternetten dinliyor Osman Agacığım. Arzu onu baştan yazsana sen be. Arzu yazmamış, ben yanlış okumuşum. Fatmenge yazmış bunları. Fatmenge yazmış, ha tamam. Sen baştan yazsana sen, gir onları be, uyarsana be. Bugün yine etipif ha. Vay vay vay vay, kıskançlıklarından çatlasın onlar Fatmenge. Ne geldi başcağızımıza ha? Ne sevdalar yaşadık. Tamam bu Fatma Engeciğim, tamam. Ah ah. Laf aramızda bu ne diyor biliyor musun Arzu? Gürkan abim kralı bırakınca diyor gel benim radyoya dedi. Vallahi billahi bak lan oturmuşum kalkmayayım. Dedim para konuşuruz dedi. Aramızda kimse söylemez. Fatma Engeciğim.

0: başlıyor.
1: Vay vay vay vay neler duyuyor. Vay ta neler duyuyordu bakalım hiç belli değil. Bah bana bakın buraya bakın. Yasin yeni sözleşme peşinde aga. İsimleri okumayayım Arzu uyardı beni. Toplantıya verdi. Gitti gidi Yasin abi haberin olsun. Gidişi olsun da gelişi olmasın. Tövbe yaptı. Ben de bir gün yanlışlıkla elim kaçmış. Bu arada İsmet nerede ya? Belçika'da İsmet. Öbür programı ben de orada duydum çekiştiri ya valla. Anladığıma göre Yasin bir kulaklıkla seni öbür kulaklıkla öbür radyoyu dinle. Yanar döner kız ama ya. Daray ray ray. Günaydın Aşma abi haydi denize balıklar kendilerini kıyıya vurmuş. Bu havada bilesin arkadan mangala atacağız balıkları. Valla hava tam böyle şey havası Özbay. Spinning havası tamam atacak havası. Ne levrek vardır. Belki palamutlar da gelmiştir be Özbay'ım. Günaydınlar Özbay'ım teşekkür ederim. Bir şeyler olursa sen yaz bize yine tamam. Ha canım benim. Cantürk'ten aktopotları ayarladık zaten. Abi benim şarkıyı da çalabilirsen geçen yollamıştım açmadın. İbrahim Tatlıses Dağlar. Hemen hazırlıyorum Ömer. Hemen. Var mı Gürkan'ın dünyanın dört bir yerinden dinleyicisi? Yok gördün mü? Bir Almanya'dan var. Bak bize ta Londra, Belçika, Bursa, İstanbul, Erzurum, Çanakkale, Kırşupoli, Amerika. Amerika.

Ömer kardeşim hazır. Herkese çok selamlar orada. Selamımızı söyle. Trabzonlu arkadaşımıza da bak, Trabzon'dan, Samsun'dan da, Karadeniz'den de dinleyicilerimiz var. Fransa, Paris. Gürkan ondan çatlaya. Çatır çatır hem de. Şarkı çıkmak için acele ediyor Ömer. Duyuyor musun? Arkadan sallıyor beni. Ömer dinlemek istiyor beni diyor.

Arzu sen de her şeyi öğrenmişsin bakıyorum ha. Lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay. Ay Fatmengi olacaktı pardon. Tuncel Aga kolay gelsin. Coşkun'um kolay gelsin. Mesut kaptanım sabah göndermiş. Günaydınlar, kolaylıklar diliyorum. Ferdi Konde kolay gelsin. Termoteknik şirketi. Nedim günaydınlar. Nedim'im de Sezer'im nerede benim yav? Porsche Esat günaydınlar. Lindao günaydın. Belçika Gent. Kaya günaydınlar. Faganacı Yusuf. Çok çok çok çok çok çok günaydınlar, kolay gelsin. Ayde Sultanım günaydın. Şerif abi günaydınlar efendim. Onlara da çok çok günaydınlarımızı iletelim. Mesajlara bir bakalım. Yakup abim günaydın, teşekkür ederim. İskeçimizin 45 yıllık terzisi Yakup abim benim. Golden Glass Ömer Şaban ya da Şaban Ömer. Hoş geldin Andi Dimarke. Geldim her Andi Dimarke. Yakup abim hayırlı işler diliyorum, bol kazançlar. Günaydın Aşım abi, iş arkadaşım Aycan ile sadık dinleyicin olarak sadece sendeyiz. Herkese iyi günler ve kolaylıklar diliyorum. Sağ olasın Derya. Teşekkür ederim. Hani bizimkileri biraz mizahi bir atışma böyle. Karşılıklı hani Hacivat Karagöz meselesi Derya. Hiçbir sıkıntı, hiçbir küslük, dargınlık yok tabii ki. Kin tutarsak kalbimizde, vallahi o çok kötü bir şey olur ya. Bizimki sadece Hacivat Karagöz misali, böyle atışıyoruz arada. Ekonomi markette çalışanlara kolaylıklar diliyorum. Derya ve Aycan'a. Allah işinizde kolaylıklar versin. Allah gönlünüze göre versin herkese tabii ki de. Günaydın Şaban Ömer'im. Günaydın Golden Glass. Niye bu fotoğraf böyle? Niye beğenmedim oğlum fotoğrafı? Bir İbrahim Tatlıses daha şarkısı gönderelim. Belçika'ya bakalım. Pardon.

0: Reha dayıma da günaydınlar. Reha Hasanoğlu. Günaydın dayıcım. Langırt langırt eskiden langırtlar vardı.
1: Alayım parama bir kutu.
0: Pardon.
1: Boya, boyasın.
0: Şimdi bakalım hemen böyle bir mesaj Dora.
1: Alayım.
0: Ne hemen bitti şarkı oğlum yazdım. Şarkı bu kadarmış işte. Başka bir İsmet nerede bugün ya Ömer, merak ettim. Gelmedim işe yine bugün. Valla dayı hayırdır? Kulaklıklarda kulaklarım var, duyamadım. Bir şey mi dedim?

Yelen dedi marke. Duman Ayhan Duman günaydınlar. Aa, ondan mı? Kulaklıklar var kulağımda, duymadım. Hangisi? F-16'lar mı F-35'ler mi? Karar verin. Biri 16 yazıyor, biri 35 yazıyor. İkisi karışık, ortaya karışık. Ray, Avin Drive Şaban Bandak abimiz efendim yollara enerji ve güven katan yeni benzin istasyonu ile hizmetinize ve gerçekten uygun fiyatlarıyla, günün uygun fiyatlarıyla en iyi hizmet, güler yüzlü personel, mini market ürünleri var. Demokritos 39 Epal karşısı Sisi Oteli'nin orada. Nikel marka kahvesi de var efendim. Evet, yanlış duymadınız. Orada benzin istasyonu da orada. Demokritos 39'da. Ayrıca mini market hizmetinin yanında Gaziantep'in meşhur mangal kömürü, tezyak odun kömürlerini de bulabilirsiniz. Uzun yılların kaliteli ve hizmetiyle uygun fiyat kömürü, tezyak odun kömürlerini de bulabilirsiniz.

Yarım dünyasan ne oldu bakalım, anlatır bakalım. Ben kızanı sesinden tanırım demiş. Bütün hafta mı duracakmış? Ben sandım öyle sazan yapıyor sandım be. Vallahi İsmet. Evde de herhalde perdeleri yıkıyor. Dinleyemiyor bizi herhalde. Abi bütün hafta yok. Yalnızsınız. Kolay gelsin.

Dur bakalım Hacı Beden, günaydın. Günaydın Ayşe bakalım demiş. Hiç beklemediğim bir mesaj bu. Çok sade bir mesaj. Hamdi bir dürtekle bakalım şunu, veya niye bu kadar böyle çok sakin mesaj yazmış.

Al bakalım, günaydın Kral FM'in kalbinde nasıl abi, iyi misin? Hayırlı programlar demiş. Efendim söyleyeyim. Tutarız da işim o da oldu. Lüferler gelirse lüfere de gideriz. Sen yeter bir haber ver. Yemen tapanca tüfek alıp doğru bala. Kalanlarla birlikte. Yedi bela küslü. Günaydın Bandera. Kara bela. Esad'ım hoş geldin. Valla benim niyetim var ama. Eskiler ne demiş Özbay? Popo ıslanmadan balık tutamazsınız demiş. Denize bakmak olmuyor mu işler? Efendime söyleyeyim, Cübbeli hocamız da geldi. Cübbeli Aydın Lefteris hocamız. Hoş geldiniz hocam. İnşallah afiyettesiniz. Huzurdasınızdır. İnşallah. Dur bakayım, bir tane de fotoğraf göndermiş. Esad'ım. Esad bu ne? İş kartı mı bu? Dur bakayım, yakından bakayım fotoğrafı. Bugünkü fincanın çok sade bu oğlum. Guten Morgen, günaydınlar, Kalimera, iyi yayınlar, iyi günler, selamlar. Porsche Esat'tan geldi bu güzel mesaj da. Filtre kahve içiyorsun Esat, anladığım kadarıyla. Havan kaçar. Akşam çok uygunsuz bir saatte aradın. Hadi güle güle bakayım, ne diyeyim.

bu yine be. Ne mutlu bize böyle güzel ses varken programı o kadar güzel canlandırıyorsun ki programı gerçekten abi demiş. Bugünkü ses çatallı çıkıyor Hüseyin. Yanlış yerde misin? Neredesin oğlum gelin? Agacım hoş geldin. Celalettin Agam benim. Koca kurdum benim be. Radyo Kral'dan kocaman kocaman kurtlara selam oluversin bakalım gari. Nasılsın Agam gari? İyice misin bakayım? Koca kurdum benim be. Şükür kavuşlarına günaydınlar kolay gelsin. Sabahçısın bu hafta. Yoksa öğlenci miydin? Ben de şaşırdım valla. Agam benim. Celalettin Agam benim. Aga müsaadenle şu sponsoru bir okuyayım. Sen de yapıştır oradan mesajı. Sabahçı. Tamam. Ben bile öğrendim Celalettin Aga artık sabahçı öğrenci ne zamansın. Çilek Mobilya'da ayın sonuna kadar %50'ye varan indirimler var.

Parodos Apollon 8 Lidl'ın hemen arkasında. Çilek Xanti Pediko Epiplo olarak Facebook'ta kaydedin. Pedikoepiplo.gr olarak da www kendi resmi web sitelerinde güncel kampanyalarını, aylık kampanyaları ve fırsatları değerlendirin. Çilek Mobilya'da çocuk odalarının kurulumu, İskeçe ve köylere kadar siparişlerinizin nakliyatı, getirilmesi Çilek Mobilya'dan. Hoppa hoppa hoppa hoppa. Poli poli kalimera. Marjinal insansın bagan var ya, vallahi marjinal insansın. Yaşa benim agam be. Notaları yaz. Kocakur Celatin aga marjinal insan. Sabah sabah klarnetçi de vallahi paça çorbası yemiş gibi öttürüver ya aga. Bak buru bak, bak buru bak.

Karasu götürsün seni. Çok iyi, o zaman sana güzel bir de kapak edelim demiş. Allah senin belanı. Tövbe yarabbim, tövbe estağfurullah. Bozul git buradan. Bozul, kaç buradan git. Bak buraya Mesut. Sabah sabah bela okuyor. Karasu götürsün seni. Al voltanı, bozul. Şımarık isin.

güzel Allah'ım. Kuşa kurda nimet verdin. Bize de ver ya Rabbi. Bu Banderas'a da ver ya Rabbi. Kuşa kurda verdin nimetten. Buna da ver azıcık. Akıl ver Allah'ım. Layla layla layla. Kırışı polikalimera. Tüysüz kurtlara günaydınlar. Maalesef de iş yerinde öyle çafçaflı bardak yok. Filtre makineden afiyet olsun Esad'ım.

Mesut'um kolaylıklar diliyorum. Çok çok çok kolay gelsin oradaki bütün arkadaşlara, bütün ekibe, bütün kurtlara selam olsun. Günaydın çocuklar. Hayırlı işler, bol kazançlar diliyorum. И до стерео си ке стерео стерео сапаш на грин.

Kim demiş onu? Dur bakayım, bir bakayım. Ha, şurada da çok çok yağmur yağmış. Kadir orada kardeşim, orada Kadir İnco. Kozluca'ya selamlar. Kozluca'ya da günaydınlar tabii ki. Var abim. Hem de çok nasılsın? Kolay gelsin. Teşekkür ederim Kadri. Sen nasılsın? Çalışma arkadaşlarına günaydınlar. Kolay gelsin. Madem yağmurlu bir hava. Hadi sen de bakalım. Radyo Kralı Dinleyenler Kulübü'ne katıl. Kesin bu ne lan? 3 tane sesli mesaj göndermiş. Klarnet havası mı yapacağız oğlum? Yazsana. Üşeniye yazma. Üşeninin ne oğlu olurmuş ne kızı olurmuş. Bana bak. Dur bakalım, bir sesli mesaj yazayım da hemen böyle sesli mesaj gönderelim. Yok öyle yağma. Gönder gelsin.

o. Sen acayip takılmışsın yine. Kişin İngiltere trafiğine po. Bu ne oğlum? İngiltere de hava yağmurluymuş. Çok trafik bu oğlum be. Çok trafik be ya. İstanbul trafiğinde geçmiş onlar valla. Koca kurdum benim. Hallettim ben onu, sen merak etme. Bir şey lazım olsa ben yazarım tabii sana gene. Kartalım benim.

Kadri, şimdi taş yüzde yağmur yağarken aklına bu soru mu geldi kardeşim? Sevgiline yazsana oğlum sen. Ahmet Spor ne yaptı size bu abim, yakıştı mı demiş. Yakıştıramadık biz de kendimize. Ahmet Spor oynadı, biz de baktık. Bu mu geldi şimdi aklına? Taş yüz kendine gel, çimerek oraya gelmeyip. Cuma dönünden oraya kadar yüzerim Kadri. Bu ne lan? Baksana be ya. Oturduğu yerde ne gelmiş aklına? Ahmet Spor. Bu işin ikinci yarısı da var yalnız Kadri. Kaptanım neredesiniz böyle be abi? Ekip harika bir şekilde böyle. Kaptanım demiş abi bizi bırak da size ne oldu veya demiş. Hadi biz 4 tane yedik Trabzon'dan. Siz niye böyle birincilik gitti demiş. Daha erken be. Avans veriyoruz kaptanım.

0: onda takun ya, takur tukur ediyor, takur tukur ediyor. Nasıl ediyor da öyle bir şey, takur tukur ediyor.
1: Paylaştım, o şeye birkaç tane soru geldi. Niye lambaları yakmadın stüdyoda diye. Bugün böyle İskeç'ten bacanan garazını boyuyoruz. Okey. Kolay gelsin ekibe. Siyah beyaz mı boyuyorsunuz Mesut garajı? Nedim duyuyor musun? Toplanmış ekip orada. Fatmenge yeni haberler var mı Fatmenge?

Hiç abicim krize gelme. Hep bunlar iddia, hep bunlar stigma, biliyor musun? Ha, dün de konuşmadık mı bunu? 4 gün önce Marsilya maçında 4 tane atıyoruz adamlara. 4 gün sonra Ahmet Spor diye bir takım var. Ahmet Spor, Mehmet Spor, her neyse. Bu ne la? 7 bela üstlüğü gibi.

Hakan Bey'e veren kurt neredesin sen demiş. Ya bu klasik soruyu gene sormasanız. Sesin geldiği yerdeyim, radyonuzun içindeyim. Radyonun içinde mi oğlum? Sabah sana mesaj gönderdiler. Dobro utra bakan dediler. Artlim Sezer'e günaydın dedi bacana. Kolega dedi. Nerede dedi? Kolega dedi. Dedim atıyor.

Aa. Vay, bak bu iş aklıma gelmedi. Taner gönderdi. Celalettin Aga, duyuyor musun? Taner Akin yazdı ki, kartal avını öldürmeden önce zirveye çıkarır, oradan aşağı çakılsın diye seyredermiş dedi. Bah bah bah bah. Mesaj gitti gene. Duydun mu koca kurt? Kaksi kolegam kam huva ve tıkaksi. Anlayana anlar okusak. Kaksi bakam kolegam tıkam. Dobre, dobre. Sıçko dobre. İma rabıta ima parır. Kaksi huvarış. Akam dobro utro. Samtown tarafında çok trafik var. Sezer, o tarafa doğru gitme. Samtown. Bizim yedi bela bandera oralarda. Canı sıkıldıkça radyoyu açıyor. Bana Ahmet Spor'u hatırlatan Kadri İnco. Bir şey sordun mu Aşım abi? Duyamadım seni. Radyodan sordun mu bir şeyler demiş Can Türk? Sordum tabii Can Türk. Sormam mı? Ahtapotlarda kaç bacak vardır? Dişisinde kaç bacak? Erkende kaç bacak vardır dedim. Oho sen de be ya. Bir günaydın mesajı atıyorsun kaçıyorsun. Taksana kulaklık kulaklarına. Sorular böyle gidiyor. Eti püf.

lay lay lay lay lay. Tamam da Canturk'um, şaka diyoruz be oğlum. Ama gerçekten İngiltere'nin trafiği çekilmiyor abi. İşe gitmek için bir saat önceden lazım çıkasın dedim. O da vararsın işe değine. Almanya'da da öyle, Hollanda'da da öyle, Belçika'da, Fransa'da da öyle, İngiltere'de de öyle, Batı Avrupa öyle. 6'da işe başla, 5'te çıkıyorsun. Yani. Gerçekten Ahmet Spor ne yaptı bize be? İlk devre kriz geçireceğim demiş. Ama yazdı Taner bak. O arkadaş gönül alıyor demiş Celalettin Agam. Eyvallah Agacım, sağ olasın. Kolaylıklar diliyorum. Çok çok kalimera. Düşüyor. Bu bayağı bir önemli bilgiymiş ha. Ahtapotu biliyorum, söylemiştim. Çiftleşmek istemediği zaman erkeğini yermiş. Dişi örümcek de çiftleştikten sonra erkeğini yermiş. Yani olan bize oluyor. Çiftleşsen de çiftleşmesen de giden biz oluyoruz. Nasıl olacak bu iş bayağı? Bizim ne kabartımız var arkadaş? Allah Allah. Bakın bu hayvanlar da şaşırdı kendini. Arada biz kaynıyoruz. Çiftleşmiyoruz arkadaş, bırak ya. Allah'ım yarabbim.

0: Oradan açıkmış mı? Açık olması lazım, evet.
1: Hakan bakalım, sal da kopalım enerjiyi demiş.
0: Yeni mi bu? Sezer.
1: Lay lay lay lay lay lay.
0: Sezer'in oralarda pek fazla trafik yok. Bandera anladın mı galiba?
1: Allah seni bildiği gibi yapsın en kısa zamanda. Vay Cengiz Agacım, o ne? Bir güvercin fotoğrafı göndermiş Cengiz Agam. Yaralı kuş olmasın be Agacım o.
0: Hayvancık sanki üşümüş be. Güvercinler dünyanın bütün her yerinde, bütün evrende yaşayabilme kabiliyetine sahip nadir hayvanlardan bir tanesi. Gerçekten de. Hani bazı hayvanlar soğuklarda yaşayamaz, bazıları sıcaklarda yaşayamaz. Ama güvercinler öyle mi? Bütün her tarafa vallahi uyum sağlayabiliyorlar. Cengiz Agacım, al sen onu arabanın içine, üşümüş hayvancık, bana öyle geldi. Ya da yenge tarafından koşturulmuş bu güvercin. Akşam eve geç geldi. Kimler nerede gezerdi hiç bellidir. Yenge demiştir hadi lan yürü git diye Cengiz Agam'a gitmiş. Aga onun dilinden anlasan sen anlarsın.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez haldeler. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
0: Macera seni çağırıyor. Spor giyimden dağcılığa, avcılıktan outdoor ekipmanlara kadar aradığın her şey Everest'te. Columbia, North Face, New Balance, Salomon ve Fjällräven gibi dünyanın en güçlü markalarının resmi satıcısı Everest, erkek, kadın ve çocuklar için zengin seçenekler sunuyor. Üstelik tüm ürünler daima süper indirimli fiyatlarla ve %100 orijinal. Yurt dışından gelen müşteriler için tax free işlemleri de Everest'te. Hemen gel, farkı yaşa. Adres Brokumi 36 Ksanti. Telefon 25 41 06 46 44 ve www.everestshop.gr. Everest, zirveye giden yol burada başlar.
3: Bana Yunanca'da tavuk ve mükemmeli aynı sözcükte söyleyebilir misin?
4: Kotapliktiko.
3: Bravo, buldun. Peki kotapliktiko ne demek biliyor musun?
4: Tavuğun en lezzetli hali olabilir mi?
3: Evet, lezzete eklenen yeni bir sözcük daha. Kotapliktiko. Çünkü Kotapliktiko'daki tavuk başka hiçbir yerde bulamayacağın şekilde hazırlanıyor. Saf ve lezzetli baharatlar kullanılarak özenle pişiriliyor.
4: Anladım. Kotapliktiko. Yani fırında pişmiş tavuğun en lezzetli hali.
3: Kotapliktiko. Tavuğu farklı ve lezzetli şekilde pişirip sizlere güvenle sunan isim. Adres İrion 87 Ksanti. Adresinize servis için telefon 25 41 077 066.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Kral FM, Kral FM News. Zirvenin tek sahibi.
7: Modaya göre değil, kalbinize ve ruhunuza göre şarkılar.
8: Er yaparsan tuğladan, damat gelin alırsın Trakya'dan, müzik dinlersin kraldan.
9: Vuruldun mu bana kız?
10: Vuruldum.
9: Neyime vuruldun?
10: Bakışlarına.
9: Çok mu fena bakıyorum?
10: Çok.
9: Bakayım mı?
10: Bakma.
9: Bir kere bakayım kız.
10: Bakma, ölürüm.
9: Ne göz varmış bende. Yaktın mı seni?
10: Yaktın.
9: Ne zamparayım değil mi?
10: Çok.
9: Anlat anlat, heyecanlı oluyor.
11: Alemin en delikanlı radyo programı. Radyo programı başlıyor. Başlıyor. Başlıyor.
12: Alemin en delikanlı radyo programı.
13: Bandera bakayım mı sana bir kere? Efendim, tam bugün 22 Eylül 1980 günü İran-Irak Savaşı başladı. Hatırlayanlar hatırlar, bizim nesil onları bilir. O zaman televizyon yok tabi. Gülerek okuyorum haberi, anlayan anladı. Şöylemiş, 1980 yılında İran-Irak Savaşı başlamış. Irak'ın başlattığı işgal operasyonuyla başlayan savaşta o zaman Saddam tabi. Saddam'ların altınları da bir ara bayağı konu olmuş, onu da bayağı bir konuşmuştuk. Külçe külçe altınları vardı ya, oda dolusu altınlar vardı Saddam'da. Ne oldu sayı o altınlar? Kadın İnanır mı aldı onları? Kadın İnanır mı? Bilmiyorum. 1980 İran-Irak Savaşı başladı. Irak'ın başlattığı işgal operasyonuyla başlayan savaşta İran kısa sürede Irak güçlerini püskürterek Haziran 1982'ye kadar kaybettiği toprakların neredeyse tamamını geri aldı. İran-Irak Savaşı'nda yaklaşık 1 milyon insan hayatını kaybetti. Yanlış duymadınız, tam 1 milyon insan. 1 milyon İranlı veya 1 milyon Iraklı demiyorum. O 1 milyon insanın yanında yarısı herhalde çocuktur. 8 yıl sürdü bu savaş. Biz o zamanlar canlı canlı radyolardan dinliyoruz. ERT var, TRT var, oradan haberleri alıyoruz. Ama çok tabii kısıtlı haberler bunlar, şimdiki gibi değil. 8 yıl süren bu savaşta tam 1 milyon insan hayatını kaybetmiş. 1988 Ağustos ayında yapılan ateşkes ile sona ermiş. Söyleyeceklerim bundan ibaret. Bugün 22 Eylül 2030 efendim, hepinize günaydınlar. The morning doesn't start with coffee, start with Radyo Kral ve tabii ki Kral Efendi dinleyicisiyle birlikte. Hepinize kucak dolusu selamlar. Can Yücel ne güzel söylemiş. Kolegam gelmiş mi? Ben de dedim kolegam acaba nerede kaldı demiş Recep Bacanam. Sezer senin için bunlar. Bakın buraya ne geldi başımıza. Dur bakayım. Mesajları hemen ver bana, bir okuyayım bakayım. Kadir'cim tamam. Programa bitene kadar buradayım aşım. Kolay gelsin demiş sana Celalettin Agam koca kurdum. Tamam agacım. Bir dakika bakalım buradan gelmiş. Özelden bir mesaj var. Niye özelden? Onu nasıl bulmuşlar? Günaydın aşım kardeş. Selamlar. Stuttgart'tan Özgür. Özgür Öztekin. Doğru mu? Günaydın Özgür Öztekin. Stuttgart. Çok tanıdıklar var orada bizim o taraflardan. Stuttgart. Düsseldorf. Efendim Münih. Bonn. Özgür Öztekin'e de günaydınlar Stuttgart'a. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Ahmet Spor'u şampiyon futbolun bile içine ettiler. O biraz zor olur sanki. Olmaz demiyorum da. Biraz zor olur gibi geliyor sanki. Ama olmaz demeyelim biz. King. Kral olur mu, olur vallahi olur. Günaydınlar Aşim Bey, günaydınlar. Reyhan Hanım hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Bugün yemek önerisi alabilir miyiz? Müsaade varsa Reyhan Hanımcığım. Ya, dur bakalım yazmış gene bu bayan. Vay vay vay vay anacığım. Bu ne var? İngiltere'nin Atina'sında yaşamayacak. Londra'ya diyor. Ben remix'i yolladım, o açtı bunu. Benlik bir şey yok. Ne bileyim oğlum, bunu yazdı, ben de onu açtım işte. Bilimsel bir anket yapalım. Akşam benimle çok itiraz ettiler. Soru şu. Kapama mı, yufka üstüne tavuk mu? Kapama alır her türlü. Kapama mı, yufka üstüne tavuk mu? İkisi de güzel be. İkisi de lezzetli. Kapama da, yufkanın üstüne tavuk. Yufkanın üstüne bizim burada kaz da yapıyorlar bak. Misirga, baba misirgaları var ya, gulu gulu gulu gulu gulu. Hani böyle dişilerin yanında kabarıyorlar Sezer. Hadi gulu gulu gulu gulu gulu gulu. O kırmızı ibiklerini böyle. Hadi ablam günaydınlar. Kapama mı, yufka üstüne tavuk mu? Yufkanın üstüne tavuk iyi. Yufkanın üstüne misirga güzel. Misirga şey. Hindi be ya, hindi. Biz Trakya ağzından söylüyoruz ya Sezer. Şimdi bizim sizin oralarda nasıl diyorlar hindiye, misirgaya? Yufkanın üstüne horoz da, ev horozu da güzel oluyor. Yağcağızını böyle sarıca sarıcı oluyor o horozlar. Yufkayı da kendin yapacaksın. Anladın mı? İncecik böyle. Horoz suyunu, tavuk suyunu böyle yağacaksın. Fırında da azıcık bekleteceksin onu. O bir. Geçtik. İki. Kapama. Kapama. Kapama da güzel. Kapama alır her türlü. Yani şimdi bunlar şey, zevkler ve renkler tartışılmaz diyorlar ya. Hadi be İsmet Aga. Verer yuvaya, verer yuvaya sabahtan beri. Fitka. Abi hindi, misirga, fitke mi? Misirke. He bak, fitke Bulgarcası, misirge. Biz de misirga diyoruz işte. Baba misirga, ana misirga, kayınço misirga. Akay'a hoş geldin. İbikli oluyor onlar, kırmızı ibini böyle gulu gulu gulu gulu gulu gulu kabarıyor böyle. Yanında 5-6 tane karı var ya, şey dişi var ya. İşte şey bak, benim gibilerinden böyle. Harem kuruyor bunlar, bildiğin harem Sezer. Horoz desen haremi var. 6 tane tavuk. Misirga da 10 tane dişi misirga. Erkek misirga geldi mi gulu gulu gulu gulu gulu gulu gulu. Böyle ibik kıpkırmızı oluyor. Sanki en iyi kadın parfümünü bunlar kullanıyormuş gibi oluyor yani. Ondan sonra gel diyorsun, gıdı gıdı gel, geliyor alıyorsun kafayı, yufkaya yatırıyorsun. Ne oldu karılar? Karılara ne oldu? Kaldı. Ya? Ya? Tarafını seç, tartışacağız, herkes tarafını belli etsin. Dayı vallahi ben şeyi çok seviyorum. Yani yufkanın üstüne o tavuk, mesirga, kaz falan, o çok hoşuma gidiyor be. Baya bu benim tarafım. Sen hangini seviyorsun? Kapama alır her türlü demiş. Şimdi dayı bak, kapamaya dana eti koyarsın, kuzu eti koyarsın, anladın mı? Yağlıca yağlıca etçaz koyarsın böyle. Pirinçle beraber. Sezer. Bre ne geldi başımıza? Şimdi bakalım, Özgür Öztekin kardeşim göndermiş. Stuttgart'tan doğrudur kardeşim. Sabah otobüse biniyorum, kulaklıkları takıyorum. Senin bu güzel muhabbetine nasıl iş bitiyor anlamıyorum. Özgür Öztekin. Özgür'üm hoş geldin. Memnun oldum tanıştığımıza. Özgür Öztekin, sen büyük bir ihtimal Türkiye'densin. Bizim bu mıntıkalarda bu soy ismi pek kullanılmaz. Oradan bir öngörüde bulundum. Doğru mu Özgür? Öztekin. Şöyle bir tahmin edeyim. Mardinli olabilir. Yok be, devinin al. Mardinli arabaya. Yok, tutmadı o, bırak. Uzun köprü Özgür. Aa, o da değil. Arzu barda benim kahve bitti, ne yapacağız? Özgür'ün nerede olduğunu tahmin etmeye çalışıyorum Sezer. Bir dakikacık şimdi. Sana ne oldu be? Aa, yufka üstü horoz dedik ya. Bu da horozlandı şimdi. Yazıklar olsun sana. Aa, niye? Anacıklarım. Vallahi öyle yazmış Sezer. Niye oğlum? Göndermiş olduk kapama mı yufka üstüne tavuk mu olayım? Herkes tarafını seçsin. Kapama mı yufka üstünde tavuk mu? Bizim bak, horoz bile kızdı bu işi. Sen şimdi yarın hazırlan bakalım. Reyhan Hanım, sizce yufka üstüne tavuk mu, misirga mı? Horoz mu, kaz mı? Aslı bilir. Aslı yazsın. Aslı. Aslı. Tamam. Şimdi filtre kahve içiyoruz. Ha, şimdi şımarma demiş Arzu. Tamam Fatma Enge. Yola çıkınca her sabah bulutlara selam der. Gürkan okuyor bunu be. Üstün Dökmen'in şiirini o okur. Şimdi ben bunu okursam bana ne diyecek biliyor musun Arkay? Bak diyecek, benim şiiri bile okumaya başladı diyecek. Hatta bu şiiri biz daha Tele Radyo'dayken okuyorduk. Çok güzel bir şiir aslında. Üstün Dökmen'in. Bırak. Hadi okuyalım bakalım. Sorusu Akay gönderdi deriz. Trabzon baba. Eyvallah kralım. Dur bakayım. Bir dakikacık şimdi. Özgür Öztekin. Özgür. Anne Trabzon baba. Gümüşhane Laşim. Oo. Bizim tahminler eti püf yani. Tutturamadık. Eyvallah Özgür'üm. Anne Trabzon baba Gümüşhaneli. Özgür Öztekin. Ama her sene Yunanistan'da tatil yapan biriyim. Ne tarafında Yunanistan'da? Halkidiki tarafında mı? Nerede? Bizim buralara mı gelirsin Özgür? Yazıklar olsun dedi. Kapadı, orada kaldı. Bana mı yazdı acaba? Başka bir yere mi yazdı? Bana mı gönderdi yanlışlıkla? Şarkı arası verelim de şöyle bir küçük kahve yapayım bakayım kendime. Ne demiş ünlü düşünür? Ünsüzleri de var bunlar. Ağrı yapan dişinizi çektirdikten sonra yerinde boşluk hissediyorsanız çektirmeden önceki verdiği acıyı hatırlayın. Eskiden düşünen insanlar vardı, şimdi düşünemiyoruz. Allah beyler bayanlar, yaşlar bayağı bir ciddileşti. Artık iyi bir akıllı düşünsek bence de iyi olur. Okuyalım bakalım Üstün Dökmen'in o güzel şiirini. Akay bizimle paylaşmış. Gürkan bir şey derse Akay at benim üzerime. Bana ne veya şu an mı okudu dersin. Fazla tırışka yapma yani. Sal gitsin. Yola çıkınca her sabah bulutlara selam ver. Taşlara, kuşlara, atlara, otlara, insan... Ha bir dakika şimdi. Bir dakika.

Bundan okuyalım mı onu Hakay? Okuyalım Yunus'la. Yedi karanfille okuyalım. Yola çıkınca her sabah bulutlara selam ver. Taşlara, kuşlara, atlara, otlara. İnsanlara selam ver. Ne görürsen selam ver. Sonra çıkarıp cebinden aynanı. Bir selam da kendine ver. Hatırın kalmasın elginin yanında. Bu dünyada sen de varsın. Üleştir dostluğunu varlığınla. Bir kısmı seni de sarsın. Yola çıkınca her sabah çocuklara selam verin. Kuşlara, yağmurun damlalarına, ağaçlara. Ötmeyi unutmuş bülbüllere. Sulanmamış çiçeklere. Kırgın insanlara. Stresli olanlara. Üzgün olanlara, ağlamaklı olanlara selam verin. Üç günlük şov dünya dayı de. Ver selamını geç Akay.

gelir, hırsızlar zengin. Metresler eş, serseriler adam olur. Odundan kapı taştan saray olur. Gün gelir kezbanlar destan, onları destan yapanlar mestan olur. Gün gelir çivisi çıkar dünyanın, konuşamayanlar hatip. Şifa veremeyenler tabip, yazamayanlar katip olur. Ama yine öyle bir gün gelir ki işler ters döner. Ama yine öyle bir gün gelir ki aldatan bir gün sadakat için, çalan bir gün adalet için, döven bir gün şefkat için yalvarır. Piyon deyip geçme. Gün gelir şah olur. Şaha da fazla güvenme. Gün gelir mat olur. İnsan yaratıcısına bile nankör iken sana vefalı mı olur? Bahar biter kış olur, gün biter gece olur, söz biter sükut olur.

0: Başlıyor. Başlıyor.
1: Alemin en delikanlı radyo programı.
2: Şimdi o kıyaslamaları yaparken ustaya sorarsın değil mi yani çırak olarak? İsmedim, hoş geldin Belçika. Ayvalık çiçek açtı, kızılcıklar oldu. Yarım torba kızılcık alıp kızılcık çorabı şey hoşaf yapalım baki. Dur bakalım oradan azıcık kızılcık çorabı topla da kızılcıklardan hoşaf yapalım. Kızılcık hoşafı. Günaydın Aşim ve Kral Efendim, yüzün güzel insanları, neşeli dinleyicileri. Yepyeni bir güne güzel umutlarla ve kocaman bir gülümsemeyle başlayalım. Gününüz aydın, keyfiniz bol, neşeniz daim olsun. Bugün yüzünüzden tebessüm, evinizden bereket, kalbinizden huzur eksik olmasın. Amin efendim. Bak birçok dinleyici de amin dedi İsmet. Haydi güne sımsıkı sarılalım, umudumuzu ve enerjimizi hep yüksek tutalım. Belçika'dan tüm Kral FM ailesine kucak dolusu selamlar gönderiyorum. Aşım sana da bol neşeli, dop dolu ve harika bir yayın diliyorum demiş. Bu harika yayınlar Kral FM dinleyici sayesinde oluyor. İsmet'im teşekkür ederim. Parmak iyi mi? Bir iyileşme var mı? Bu bir hafta çalışmayacaksın, evdesin. İzinli olduğunuz zaman İsmet, Belçika'da devlet ödüyor mu? Yani mesela böyle bir rahatsızlandınız işte, kolunuza bacağınıza bir şey oldu. Oturuyorsunuz, devlet ödüyor yani çalışmadığınız saatleri. Ya da sigorta şirketleri diyeyim şimdi ben daha doğrusu. Ve Orkan Tunaygan Paris'ten demiş ki yufkanın üzerine tavuk değil de kas, gaz. Gaz. Biz böyle ovadan kalkan gazla. Gaz, ördek veya yağlı kuzu eti bizim oraya tırıt derler. Ona bir de yanına pirinç pilavı harika olur. Kışın ama. Niye aga, yazın dokunuyor mu? Yufkanın üzerine tavuk değil de. Duyuyor musun Sezer? Gaz, ördek, yağlı kuzu eti. Anacım. Orhan aga ne yaptın mı? Aa, benim koca kurdum benim be. Beyaz saçlı, beyaz sakallı koca kurdum benim. Bizim oraya tırıt derler bak. Karadeniz bölgesinde tırıt derlermiş. Ona bir de yanına pirinç pilavı harika olur. Ama dayı ayranı unuttun ama dayıcım. Ay Allah'ım ya. Ama böyle güzel yemek ayransız olur mu ya? 2,5 litre onun yanına şey de alacaksın, ayran da alacaksın böyle. Öf. Aşım abi, bugün gariban Nedim'in kulakları sürekli sende, sanma ki seni unuttuk. Ama ne yapayım be ya, tabu, perdeler, çamaşır, bulaşık, ütü derken. Hayır öyle bir şey yok. Ben uydurdum. Hayatımız yollarda geçiyor tabu, Almanya'da. Yere batmasının Almanya'sı. Araba kilometre saymaktan yoruldu. Ben direksiyon sallamaktan. Arabanın dili ağzı olsa her gün bana okkalı küfür edecek. Edecek valla. Bırak artık şu kontağı diyecek. Yollardan fırsat bulup da sana iki satır yazamıyoruz ki ne olacak bizim bu halimiz be Aşım abi. Be anacım, dil bana yazasın, kendimize vakit bulamıyoruz koşturmacadan. Yere batmayasın gidiyor. Yine yollardayım. Frekanstan kopmak yok. Günaydın bütün canlara, hayırlı sabahlar olsun demiş Nedim kardeşim. Yanımda çok samimi bir Suriyeli arkadaşım var. İsmi Hakkı. Haki pardon. Öteki K'yi Aşım uydurdu. Cahil Aşım be, Cühela. Haki, ona da bir selamı gönder. Radyodan kendisi Türkçe biliyor abim, rahat ol. Rahatım oğlum, küfür etmedik ya. Haki merhaba. Trakya'ca mı konuşayım ben dedim Haki'ye, nasıl, hangi ağızlar? İstanbul şivesi ağzıyla mı? Kibar Türkçe'yle mi? Trakya Türkçe'si mi? Hangisinden söyleyeyim bakara kız hanım? Haşim, Bülent Sertaç Güldal'ın Kızım şarkısını çalabilir misin lütfen, eğer bu tarz devam edeceksen? O tarza gireyim mi girmeyeyim mi hiç bilmiyorum valla Fatma Enge. O tarza girersek duygusal takılmamız lazım. Hava da dışarıda yağmurlu. Beni affet.

0: Oy sür beni. Baki söylediğimi unutma sakın. Aa, şimdi bir saatten fazladır sponsorlardan bahsetmedim. Vallahi sponsorlar yarın son işte abi, onları okudum. Nasıl okumuyorum ya? 4-5 tane kaldı, onları okuyorum. Türkü harika, türkü harika, gerisi boş. Manazlı Osman Agam, Uşak. Teşekkürler Osman Agacım. Dur bakayım. Dur şimdi.
1: Günaydın bak kardeşim. Güler yüzlü kardeşim benim.
0: Aa.
1: Ne yapasın bakalım ya?
0: İyi bayağı.
1: İyi misin?
0: Ya.
1: Hasta olmuyorsun.
0: Hayır be.
1: Ama ya ben öyle azıcık seni temin dinledim azıcık. 5 dakika önce sanki bu dünyadan kaçıyorsun gibi.
0: Aa, orasını Allah bilir. Hayır be. Neşet Baba söyledi onu yolcu.
1: Durmayayım sen niye bahsi diye.
0: Hayır.
1: Yılan ısırdı, yılan kaşı, yılan kaçtı.
0: Ya.
1: Kimi diye. Aşım iyi gitmiyor diye.
0: Aa.
1: Günleri sayalık diye az günleri kaldı diye.
0: Hayda. Tövbe yap, tövbe estağfurullah. Yeter bu dünyada bu kadar durduk be.
1: Bir sürü dedikodula.
0: Bunlar bir takım uydurma laflar.
1: Durun be. Siz yanlış duymuşsunuz.
0: Ya.
1: Adamın günü belli dedim sayılık.
0: Ya ben.
1: Sereze askere kaçıyor.
0: Ha?
1: Size nasıl anlattılar bunu?
0: Hiç sorma be.
1: Diyerekten. Ha. Öyle mi dediler?
0: Ya be.
1: Ha, öyle ya.
0: Öyle.
1: Ya. Çok dedikodu çıkıyor be.
0: A, baksana yani, be.
1: Sen ne? Ben. Bir yere gidiyorsan da haberimiz yoksa.
0: Ha?
1: Hakkını halal et ha. Kardeşim.
0: Halal olsun bakalım.
1: Benden halal olsun bir kere de.
0: Tamam.
1: Benden halal olsun.
0: Ha.
1: Halal olsun yani. Ama bir yere de gidersen söyle yani bize demek. Öbürkü dünyaya gidiyen gibi yaptın be. Tan gençsin be sen bu şov dünyaya be yapma be böyle. Ha benim, ha benim koca, koca.
0: Ay, dur dur abi şahit. Kaçırılacak diye korktum Aykan Akın. Ha benim koca, koca. Koca yürekli diyecekti Aykan Akam. Hemen yanlış anlamayın siz de. Sesli mesajları reklam arasında okuyacağım. Sigorta ödüyor dedi İsmet Akam. Ha tamam evet. O zaman okey. Onu sordum bakalım ödüyor mu diye. Ayran tabii ki yayık ayranı. Ah be Akam. Ah zalim gurbet. Demiş Orhan. Ya bak ayranı unutturdun. Lipon. Yufkanın üzerine tavuk değil de gaz, ördek veya yağlı kuzu eti. Bizim oraya tırıt derler. Ona bir de yanına pirinç pilavı harika olur. En yanına da onun o tepsinin, o saydığımız tepsinin sağ tarafına da 2 litrelik yayık ayranı. Duydun mu Aykan Aga? Yayık ayranı, hayran hayran. Bizim 2 tane milli içkimiz var. Biri tostla, biri dostla içiliyor Aykan Aga. Hayran. Biri sula karıştırılıyor, öteki de sula karıştırılıyor. Bak işin ortak noktası bu. Yani su olmasa bir şey olmayacak. Bak Lazlı ya. Yaşa Baykan Agam. Tencere kapak. Sevdim bu lafı. Yufka yapıyorsun şimdi ben. Ne tencere kapak? Fatma yenge yok. Arzu. İyi Arzu yenge. İyi bak yengeciğim tamam. Sen demedin mi isim belli olmasın diye. Ben ondan şey yaptım ben. İsim belli. Celalettin Agam okumayın mı bunu? Okumayın bunu. Dur şimdi bunu Arzu Hanım'a göndereyim ben müsaade varsa. Misirga kabarmasının Misirga kabaramazsın kör Fatma. Ana çirkin sen güzel. He, onları söylüyorduk hani. Misirgalara, baba misirgalara. He? O mu aklına geldi Raif? Onlar da sonra gulu gulu gulu gulu gulu gulu. Ray lay lay lay lay. 45 yıl Antalya Merkez Kadınlar Hamamı'nda ut çalan kör Niyazi'nin kör olmadığı ortaya çıktı. Karakoldaki soruşturmasında ben ben göreceğimi gördüm demiş kör Niyazi. Ne çıktı? Karakoldaki soruşturmasında ben göreceğim.

Arzu ablaya bir sor bakayım, Yunan'a ne zaman gidiyoruz diye. Oya Remzi kardeşim soruyor Arzu. Yunanistan karnavallarda gelin, karnavallarda. Ya da şeyde, yılbaşında. O zaman okullar kapanıyor ya. Burada 2 hafta. Yılbaşı tatilde 2 hafta. Ya da 1 Mayıs'a. O zaman da kapanıyor. Yunus Agam'a günaydınlar. Selam Agam. Portekiz'den selamlar. Herkese tüm Batı Trakya selam olsun. Bir Portekiz'de dinleyicimiz yoktu. O da oldu. Sağ olasın Agacım. Portekiz'e çok selamlar. Teşekkür ederiz. Portekiz. Sezer Bey duydunuz mu? Portekiz. Günaydın Aşım abi ve sevgili Kral FM ailesi. Aylin kardeşim teşekkürler. Sibel Can'dan kalp yolu gelir mi Stuttgart'a doğru? Gelir. Özgür yazmış da her sene Yunanistan'a geliyorum diye. Özgür Öztekin. Amudia Nefpaktos. Nefpaktos. Sivota. Kalamata. Özgür. Öztekin Özgür. İyi yerler geziyor.

0: Hadi bakalım reklamlara gitmeden önce Özgür Öztekin kardeşimizin istediği şarkıyı bir dinleyelim. Stuttgart'a gönderiyoruz bu güzel şarkıyı. Cevapla gelsin. Nedim'e rakip çıktı. İsmet Agam'a bayağı edebiyat yapayım. Bir iki yufka önde. Biz yuka üstüne deriz. Yufkalama da denir. Ayhan Agan'ın siparişlerinden bana da bir tane. Sezer Ayhan Agan'ın fanı oldun galiba. Karnavallar ne zaman oluyor Aşim? O zaman ben de kaçayım oralara.
1: Herkes güneşli gün.
0: Karnaval var da ben de tam vallahi bilmiyorum. Şimdi yanlış bilgilendirmeyeyim seni Taner.

Güneş Gold Kuyumculuk Mihail Karoli 22 adı Nova'nın hemen dipçerzinde çok yakın, çok iyi bir yerde. Yatırım amaçlı konuşmak istediğiniz zaman da hemen gidip danışabilirsiniz Atilla Bey'e. Ömer'in bir dakika hemen okuyacağım mesajını. 2541-10-25-79-699-571-01. Güneş Gold olarak takip edin. Kampanyaları tabii ki var. Sonbahar ve kış kampanyaları da Güneş Gold'da. Güneş Gold hem yanınızda hem yarınınızda, İskeçe'mizde. Ömer demiş ki Belçika'dan, bugün burada dizel 2,5 oldu abi. Bir bizi sevmedikleri kaldı bu ülkede. 2,5 Belçika'da dizel. Dizel 2,5 ise benzin 2,80 mi, ne kadar oldu? Esat bir gönder bakayım yine fotoğrafları. Eğer müsaitsen tabii ki. Yazın gaz eti, ördek eti yağlı olmaz. Kışın yağlanır, çok lezzetli olur be ağam. Orhan Tuna ağam yazmış. Evet ağacım. Gaz eti, ördek eti kışın böyle yağlanıyor onlar. Yiyeler misirleri böyle. Of of of of. Sarı sarı böyle. Ralay, bize Almanya'da 17 sent indirim geliyormuş 1 Ekim'den itibaren. Bize de burada onu yapıyorlar. 17 sent indirim oluyor arzu. Ondan sonra 27 sent bindirim oluyor. Bir indiriyorlar. Dalga geçiyorlar adamlarla. Ralay lalay lalay lalay lalay. Bu 17 sentlik indirim Almanya'nın genelinde mi yoksa? Benzin neredeyse 3 euroya yaklaşmış, 17 sentlik indirim. Yani ironik değil mi? Yani 3 euro 17 centlik indirim 2.89.9,5.

baksana be, ne yazmış bak buraya. Edepsiz kızım. Dayıcım güzel. Kadınlar için güzel, günaydın güzel. Kadınlar için güzel bir mesaj söyleyebilir miyim? Altar'ın oğlu Tarkan. Nasıl bir cümle yapısı bu böyle kardeşim benim? Aslan parçası yaralı ceylanım nasıl yazmış? Abi günaydın güzel kadınlar için. Kadınlar güzel güzel. Ah çözemedim ama ya. Tabii şöyle yazmış. Yüreği deli kadınlar dayı demiş. Çok güzel güler. Çok güzel sever. Bir de çok güzel giderler. Anlayamazsın. Bana ne? Bana niye söylüyorsun oğlum bunu? Aynen aynen katılıyorum yazdıklarınıza, gerçekten yazıklarım. O da yakındır. 3 euroya çıkardılar, şimdi de indiriyorlar. Bunlar resmen bizim ne T nokta nokta nokta nokta ki elem bitiyor sonu. Gizli özle var cümlede. Geçiyorlar bizimle. 17 sent ile ağam bizimle eğleniyor bunda. Sen ağanla eğleniyor musun? Ağanın benzinin üstüne benzin oluyor mu? Ha? Kurbanın oğlum. Açan Diyarbakır'da bu kadar değildir oğlum. İskelçada niye olsun? Allah seni bildiği gibi yapsın. 17 sent ne? Sen bu insanlarla da mı geçiyorsun? Açan bu böyle yapıyor mu bu işi de? Yapıyor mu bu sporu, ben yapıyorum kardeşim. Vallahi yapıyorum. 17 sent ne oğlum? 1.1 euro indirsen diyeceğim tamam ha. Vallahi billahi bak. Ha böyle. Al elim leylim. Aça bize gel şeker ezelim daha. Uy. Başkanım biz ne sporlar yapıyoruz daha da bakma. Yaşlar ciddileşti. Yaşlar Putin numarasını geçti. Ayhan aga kaç numara Putin?

0: gezinelim.
1: Cemal Süreyya'ya sormuşlar en zor savaş nedir diye. Kalbini mi dinlersin, aklınızı mı dinlersin diye. Cemal Süreyya cevap vermiş. En zor savaş kafanda bildiklerinle kalbinde hissettiklerinin arasındadır demiş. Cemal

geçen hafta çekilen resim otobanda 3 euroyu geçti. Biliyorsun otoban her zaman daha pahalı demiş Porsche Esat. Vay! 2.92 bu hafta 3 euroya geçmiş. 17 centlik bir indirim geliyor Almanya'da 1 Ekim'den itibaren. İroniye bak bayağı. Arzu, şımarma kız. Ama taktın sen de bu dede olayına be ya. Allah'ım yarabbim. Kaç numara poting yiyorsun sen? Bak ne diyor şarkı? I want to break free. I want to break free. 1970 yılında Londra'da kurulan dünya ünlü bir Britanyalı rock müzik grubu. Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor, John Deacon. Bas gitar, davul vokal ve gitar olarak kuruldu. 1970 yılında Freddie Mercury, I want to break free.

1970 yılında kurulan Queen grubu dünyayı sarstı. Geçenlerde 3-5 sene önce de, ne 3-5 sene, 3 sene falan var. Queen'in filmi yayınlandı. Yine gişeler kırdı tabii ki. Sezer 1970 yılında hala bir C vitaminiydi. Londra'da kurulan en önemli şarkılarından bir tanesi hangisiydi? Bohem Rhapsody, We Will Rock You, Radio Gaga gibi unutulmaz şarkıları da imzalandılar. 1970 yılında. Bacanam, bacanam seviyor Queen'i. Queen'i kim sevmiyor ki? Şeytan diye topla, topla tarağını, tencereni, al burada gurbetçin, terk et bu Almanya'yı. Almanlar da kendi işlerini kendi yapsınlar. Ben demiyorum ama şeytan diyor diyor. Elimizi yüzümüzü şeytanla paklıyoruz. Tövbe yarabbim, tövbe estağfurullah. Ben demedim. Hayır bak, şeytan öyle diyor. Dinleme. Instagram Cuma günleri Arabistan, Cumartesi Pazar Amsterdam. Dinleme şeytan. Yeah. But life still goes on. I can't get used to living without, living without, living without you. Dünya genelinde milyonlarca albüm sattılar. Hollywood Walk of Fame üzerinde yıldız sahibi de oldu Queen. God knows I want to break free. Radyo Kral'da Kral FM dinleyicileri, dostları için. Gürkan çalabiliyor mu? Biliyor mu bu şarkıları? Gürkan'ı dinleyen dinleyiciye soruyor. Biliyor. Nerede bilecek o ya? 60 doğumlu İtalyan adı. Adını unutuyor bazen. Biliyor mu? Dinliyor musunuz Gürkan'dan böyle? Yeah.

0: Έξω οι κλέφτες και τα λαμόγια. Έξω οι αντιγραφείς και οι λογοκλόποι. Πούλα λέμε, πούλα! Έξω αυτοί που προσπαθούν να ανέβουν σε ξένες πλάτες. Γιατί τα FM δεν έχουν ανάγκη από απομιμήσεις.
1: Κρόλ FM News, Ρεκλιανάρ.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
3: Παίξε σε εμάς.
4: On Air Media Group.
5: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου.
6: Τι ψάχνεις?
7: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
6: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
7: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
6: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
8: Ακούστε μια ιστορία που θα σας πω. Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένα αγόρι σαν εμένα καλή ώρα. Και ήρθε η ώρα να πάει στο ραντεβού. Αλλά χάλασε το μηχανάκι του. Σαν εμένα καλή ώρα. Απογοητεύεται και μέσα στη σιωπή ακούει μια φωνή.
9: Δεν σε αντέχει άλλο το μηχανάκι. Πήγαινε το στον ειδικό. Moto House Ταμείας.
8: Μετά από αυτό θυμήθηκα κι εγώ. Γιώργος Ταμείας στην Καπνεργατών 26 Ξάνθη. Σε νέα διεύθυνση, πιο μεγάλο μαγαζί και φυσικά πιο κεντρικά για την καλύτερη εξυπηρέτηση όλων. Όλους το σκέφτεται τον παλιά σας. Ποιος? Μα ο Ταμείας. Ο Γιώργος. Ένας είναι. Μην μπερδεύεστε. Moto House Ταμείας. Γνήσια ανταλλακτικά και επώνυμα, αξεσουάρ, βελτιώσεις, σέρβις. Πώληση χοντρική λιανική. Και όπως είπαμε, σε νέο σημείο, Καπνεργατών 26. Τηλέφωνο 25410-71587. Moto House Ταμείας Γεώργιος. Ο μόνος ειδικός.
10: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνη 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
11: Το ταξίδι σας γίνεται πλέον πιο άνετο, ασφαλές και οικονομικό με το κτέλ Ξάνθης. Ταξιδέψτε με τα υπερσύγχρονα λεωφορεία και πραγματοποιήστε δρομολόγια υπεραστικά, τοπικά και εξωτερικού. Εκδώστε το εισιτήριό σας ηλεκτρονικά μέσα από το kteltxanthis.gr και γνωρίστε την προπληρωμένη κάρτα απεριόριστων διαδρομών. Κτέλ Ξάνθης. Σας παρέχουμε δωρεάν Wi-Fi σε όλα τα δρομολόγια από και προς Αθήνα και Θεσσαλονίκη για να κάνουμε το ταξίδι σας πιο ευχάριστο. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25410-27200. Υπεραστικό κτέλ Ξάνθης. Υπεραστική υπεροχή.
1: Kral FM, Kral FM News. Zirvenin tek sahibi.
12: Ömer, Jet Ömer'im.
13: Oradan bakalım, birazcık sesi kısalım.
12: Ben çıkalım Ömer, Ayboğan. Ömer'im uyurken bile uyanık ol Ömer. İhanetin töresinde yiğitlik yoktur Ömer. 40 gün gezersin kırda da bir gün rastlarsın kurda. İşte ona rastladığın zaman bidet. Sezer, bugün çok performansın düşük. Akşamdan yorgun musun? 8 Mayıs'ta. Savaş olursak inşallah. 17 sent indirim gelmeden önce bir bindirim yaparlar. Sonra 17 sent indirdik derler. Fener genelde hep öyle olmuyor mu kardeşim? Yani bu sadece Almanya'yla alakalı değil. Yani burada da, Türkiye'de, ne bileyim, dünyanın her yerinde. Siyasi iktidarlar böyle bir indirim yapıyor. Bak, indirdik. Açtık, bekliyoruz. İndirdik, gelin. İndirim var. Dükkanların tabelalarında yazıyor ya. İndirdik, bekliyoruz. Ama öyle böyle diyorsunuz ama Almanlar yine akıllı insanlar ya. Sor bakalım Tanner, niye akıllı? İndirdik, gelin. Freddie Mercury gerçek ismi Faruk, ailesi Hindistanlıdır. Ahlak mı geçiyorsun oğlum sen bizden? Ciddi bir şey. Vallahi bir bilgim yoktu bak. Bilirsin, tanırsın beni. Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi kesinlikle olmam. Adı Faruk'muş. Ailesi Hindistanlı. Kendisi sünnet olmuş. Canım yani sünnet olmak için illa... İndirimleri görebilir. Hastayım şu Radyo Kral'ın dinleyicisine ya. O kadar meraklı, o kadar bilgili birikimli, o kadar edebiyatın, dedikodunun, siyasetin, mizahın içindeki böyle gerçekten müzik desen var. Vallahi billahi özleyeceğim sizi be. Hey. Özleyeceğim sizi be. Baksana cümleye be, indirimleri görebilir miyiz? Bekle azıcık reklam sırasında göster. Şey yapacağım mı? Gerçek bilgi. Vallahi bilmiyordum Sezer, tamam. Faruk, Hindistan'da Faruk varmış mı ya? Ya ama sazan yapıyorsun ama vallahi. Freddie Mercury, Born Frank Blues'la 5 September 1946, 20 November 1991, Faruk Bulsara. Ha, o yüzden mi? O Hindistanlı aktör mü oynamıştı onu Sezer? Çıksana canlı yayına Sezer, böyle yazmakla oluyor mu bu işler be ya? Gelsene iki muhabbet yapalım insan gibi be ya. Arayam. Olacak şey değil bunlar be. Dur bakayım. Okay. Sezer. Freddy. Alo. Freddy.
14: Nasıl yani?
12: Ne bileyim oğlum, ben vallahi bilmiyordum. Yemin ederim bilmiyordum bak.
14: Çok sürpriz oldu. Hiç beklemezdim.
12: İndirim var dedik oğlum. Bekliyoruz indir. Vallahi mı Freddy Mercury?
14: İndirimler de bana mı var kardeşim? Ben çalışıyorum burada bayağı.
12: Ha, bize de indiriyor. Biz de çalışıyoruz burada. Yani ekmek yoksa pasta mı yiyelim? Ne yapalım yani? Olay ne?
14: Sakin ol Maria. Sakin ol. Şimdi değil Maria. Dur sakin ol azıcık. Ekmek de olacak, pasta da olacak, hepsi olacak.
12: Sezer'im good morning.
14: Good morning. Bir sola çekeyim. O zaman da şey yapalım.
12: Çek sola. Çek sola. Çıkar ehliyeti, çıkar sigorta, çıkar bir bakayım. Emniyet kemeri bakayım. Bağlı. Tamam, kemer bağlı. Çek sola. Nasıl sola çekiyorsun? Aa, orası İngiltere sahi. Bizde sahaya çek derler lan. Doğru pardon, orası İngiltere.
14: Onayları biz yarış biraz. Ne oluyor buralarda?
12: Sapına kadar solcuyum diyorsun dayı yani. Sapın şey, solcuyum ben dayı diyorsun yani.
14: Sapın derken akışkan sapın mı yoksa?
12: Hayır. Vites sapı. Hemen aklına oraya gidip Ayhan Agam'ı da çıkaracağım. Şimdi canlı yayına verecek o zaman ağzımızın payını. Vites sapı diyorum oğlum. Hayır.
14: Ayhan Agam çıkarsa ben konuşmam, idam bırakmayacak diye korkuyorum. Hani bir aldın mikrofonu eline, durdurabilene aşk olsun.
12: Sezer tıraş olmaya geliyor, tamam mı şimdi? Allah'ım Allah'ım.
14: Durdurabilene aşk olsun.
12: He? Ne oldu? Lan yanlışlıkla sahaya çekmeyesen oğlum. Sezer, where are you my friend? Where are you?
14: Hello.
12: Hello.
14: Can you hear me? Can
12: yes, of course. Me? Yes, I do. Continue, please.
14: Yes, I... Yes, evet. Ne diyerdik?
12: Ayhan Agam tıraş olmaya geliyor.
14: Şimdi
12: evet. Çıkar ya, bismillahirrahmanirrahim, işimiz ileri, şeytan geliyor. Nasıl keseyim abi diyorum. Sen benden başak mı oynuyorsun diyor bana. Niye? Çünkü Ayhan Agam'ın üst taraf kabrıyor. Tamam mı? Şimdi yok saç. Aha. Sen niye bana böyle sorular soruyorsun diyor dedi. diğer küfürleri...
14: Tersine yapanlar da var. Hani tersine feyil. İlle gölüm var mı tersine feyil? Hani o kağıdan başlat diye kenarları bırakıyor. Ya be. Aşağı doğru saç bırakıyor.
12: Ya be.
14: O da fena. Hani şu üstün kabriyorsa, bak buradan bütün kabriyo erkeklere sesleniyorum. Bir yerde hani ona kağıdım bırakacağına gel. Hani orası üstü gitmiş, o kenarları boş ver. O kenarı arkası olsa hani komünist zamanı traktör. Hani 70'lerde kaldı orada. Todor Zhivkov'la beraber gitti o saç. Madem durum o hale gelmiş. Hani yapacak bir şey yok kardeşim diye de bırakmayı bileceğiz.
12: Tamam ama ben şimdi Ayhan Agam müşteri olduğu için, müşteri de her zaman haklı olduğu için soruyorum. Abi nasıl keseyim diye. Bana, sormayayım mı?
14: Ben Ayhan Agam dinlediğini unuttum. Şimdi söyleyecek. Şimdi arayacak birazdan. O güzel niye anlatıyor? O güzel benim saçma mı karıştırmış? Şimdi çok şey edecek. Hani ağzımı da bozacağım azıcık.
12: Sakin, relax man, relax my friend, relax.
14: Don't worry.
12: Lipan, so, söyle bakayım şimdi bu Queen, Freddie Mercury Hindistan doğumlu diyorsun falan diyorsun. Vallahi bilmiyordum ya, söyle bakayım, anlat bakayım azıcık bana.
14: Bak şimdi sen ne yapıyorsun diyorsun, ben bir şey dedin, yine ben kabahatli çıkıyorum, yine çok bilmiş oluyorum. Ama adam teze demedim mi? Bu filmi de çıktı falan filan diye. O filmi gidip izleseydim.
12: İzlemedim. Hayır. İzlemedim o yüzden.
14: İzlesen orada göreceksin anasını da babasını da kız kardeşini da hepsini göreceksin.
12: Tamam.
14: Şaka okay. Yapmıyorum bu arada. Tamam. Hani kız kardeşi de var, anası babası var. Bunlar hepsi kahverengi var. Bunda bir şey yok. Hindistanlı Zanzibarlı. Bu arada Zanzibar'da bulmuş.
12: La oğlum Zanzibar Hindistan'da mı?
14: Ya ben adam ne yaptıymış da ben onu anlatıyorum. Ha. Anasına babasına sorma kardeşim. Benlik bir şey yok. Hani ben ne yapayım? Ben mi çatıyorsun? Git anasına babasına sor. Siz Hindistanlı, siz Zanzibar'dan yapar. Onlara soracağım. Ben ne yapayım? Ben sana olan bilgiyi söylüyorum. Bu bilgiyi al ne istersen yap.
12: Tamam.
14: Ben ne yapayım?
12: Tamam. Tamam kızım tamam. Okey. Tamam bağlantıyı kuramadım be. Tamam Allah.
14: Çok dışlanmış baya. Çok ezilmiş baya. O zamanlarda baya. Hani... Çocuğum sen kız bulmayadım yok ana istemem. Çocuğum sen kız istemem ana ne isteyse çocuğum ben hani Şükriye değil ben Şükrü isterim. Yani,
12: girme girme o yani o
14: girme
12: şey tercih.
14: Kim girme girmekten çıkmaktan ilgili çok güzel şakalarım var.
12: Hayır hayır.
14: Hiçbiri yayın içindir. Hayır. Ben bu arada asansöre girmek asansörden çıkmak senin ya. Ne yazsa onu seni bağlar kardeşim. Ben hiçbir art niyetim yok.
12: Hayır ben de şey anladım yani benzin bir iniyor bir biniyor. Ben onu anladım bir giriyor bir yani 17 sen onu anladım oradan iş yaptım ben.
14: Şimdi benzin bir de dizelin girmesinden çıkmasından ilgili de çok güzel şakalarım var ama onlar da burası için.
12: Onları artık hani... önümüzdeki programlara bırakalım daha iyi Sezer.
14: Onu bu arada pompadan bahsediyorum. Ha, pompa dedin o da çok yanlış anlaşılma müsait. Mesela biz burada kendimiz pompa alıyoruz. Hani siz de
12: oradan bilmiyorum. Aykan Aga bağırıyor Sezer. Aykan Aga bağırıyor.
14: Bana yandık. Vallahi billahi vallahi yandık.
12: Vallahi yandık. Size de benim saçımı başımdan diyecek şimdi.
14: Bağlasayın da onu da beraber. Bağlayabileceğimiz yoksa bile bir tek imkanımız yok.
12: Yok çünkü WhatsApp falan şey WhatsApp'tan acaba onu ben Nedim'le bir konuşayım bakayım.
14: Ben de oluyor.
12: Ama hayır, bir izin isteyeyim kendinden.
14: Bir ben kendim. Anlatayım ben size olmuşum buradan yapabilirsin ama tam onun profil ha WhatsApp'tan mı arıyor?
12: WhatsApp'tan arıyor. WhatsApp.
14: Ha o zaman. Yani o... WhatsApp'tan onu açıp beni de açabilirdin ama dediğim gibi çok...
12: Önce bir izin isteyeyim kendisinden sonra demesin hop ne oluyoruz gibilerinden. Abimiz büyüğümüz kendisi. Biz saygıda kusur etmeyelim. Beni de bağlayın derse bağlarız. Yapar herhalde Nedim onu.
14: Sizde mi var? Standa pompacı var mı? Çok ciddi. Niye bu? Niye bu lan gülün lan? Dümdüz bir soru senin. Bizde pompacı diye bir şey yok burada. Öyle bir şey yok. Herkes kendi pompalıyor. Kardeşim birileri öyle... Sor, hayır. Anlatsın sen hani bizde, yalan ne?
12: Bizde pomp...
14: Sor Londra'da Ömer'e sor hani. Sor yani.
12: Yok bizde pompayı elimize alıyoruz. Benzinini falan kendimiz koymuyoruz. Bizim pompacımız var özel. Soruyor ne kadar diyor. How much? 20 euro? 15 euro? Sizde, o pompa sizde, şey yapıyor o gazı benzini.
14: Sizde özde. Hani bu 2.50...
12: Evet
14: İki elimizde aldık ama biz pompalı veriyoruz. Oğudan da kötü dil durumlar diye. Biz de hem oğudan para alıyorlar hem biz kendimiz pompalıyoruz. Hani nereden baksan...
12: Avtomat makinalara parayı atıyorsun. Avtomat makinalara 20, 30, 40, 50 euro veya lira. Sizde kaç liraysa artık. Pompayı elinize alıyorsunuz. Kendiniz koyuyorsunuz pompayla birlikte.
14: Yok.
12: Kendi işini kendi yap.
14: İki sistem var. Direkt makine okutma ayarında var. Okuttun makineni doldurdun. Tamam. Aklından arabana gittin. İstersen tamam. Öyle yap. Heh. İstersen gene hayır ben kendim kartımı basmayacağım illa ben biri bas versin içeriden diyesin orada seçenek var ben basın seçeneği basayı sonra dolduruyorsun pompanı gidesin içeri orada adam size bas veriyor hani şeyi kartı.
12: Kartı basıyor anladım he tamam ya yerine göre yani değişkenliği gösteriyor olay.
14: Tam sizin gibi pompacıyı basması gibi olmuyor ama işte bir çeşit var ucundan kıyısından mı ya hani. Olduğu da olmadı kadar çok şey zaman çok hazırlıksız yakaladım.
12: Tamam mı ama
14: dosyalarım
12: bu...
14: çok dosyalarım yok elimde çok kendimi sudan çıkmış balık banyadan çıkmış bebek
12: tamam da
14: başka
12: Hindistan'da doğan Freddie Mercury'den pompacıya nasıl geldik be kardeşim onu
14: bak şimdi oradan anlattık gene yarım kulağından dinlemiş. Hindistan'da doğan demedim. Anası babası Hindistanlı dedim. Adam Zanzibar'da doğmuş dedim. Kız kardeşi var dedim. Hayır. Hindistan'da doğandan alakalı ağzımdan hiçbir laf çıkmadı.
12: Kayınçosu, kayınçosu nerede? Kayınçosu, baldızası falan. Onlar nerede?
14: Onlar oradan hatırlamıyorum. Büyük ihtimalle uyuyakaldım. Bakarken filmi oradan hatırlamıyorum ama bir ara Amerika'ya giderdi. Orada bir dayı gördü. Bir bakıştı. Laura öte ben dedim tamam. Burası üzerine gerek yok.
12: Sezen Tünel'e mi girdin? İnternetteki
14: herkesin hayatı kendini bağlı.
12: Aynen, aynen. Herkesin
14: Freddie Mercury'nin bıyıkları. Aynen.
12: Aynen, herkesin cinsel tercihi kendisini bağlar. Dayı bize giren bizden bir alakalı bir şey.
14: Ben cinsellikten ilgili aklımdan bir
12: internette kapa in o tünelden çık Sezen. Sezen.
14: Ne güzel, her şey üstü kapalı, lafı oturtturuyorum. Sen gereksin, açık açık söyleyesin. Yapma şu şeyleri vay. Cinsellik kimsenin aklına gelmedi. Sen söyleyene yıllar.
12: Kolay gelsin. İşinden aldım seni. Tünele girdim. Kesiklik oluyor. Bunlar da
14: bütün dinleyiciler de duysun bunları. Durup durarken beni aradı. Ondan sonra ağzımı açıyorum. İki laf yapacağım. Onda da araya gireyim. İnternet sıkıştı. Şakası ya. Ulan neden arıyorsun? Madem konuşturmayacaksın, ben öyle bir talebim de olmadı hiç. Yani ben dümdüz çalışıyorum. Zaten yoğun günümdeyim. Zaten gözümü açacak kafamı kaçacak vaktim yok. Hem beni arayır, hem konuşmamı ister ama konuşmamı da istemiyor. Hem beni konuşturmaya başlayır, ondan sonra araya da gidiyor. Yani ne yapalım? Hani ne yapsak yarar abi?
12: Allah'ım yarabbim be ya. Valla. Allah gönlünü göre versin.
14: Yarın bulursa seslenip yapacağım.
12: Gorbaçov musun sen oğlum?
14: Yarın ulusa sesleniş yapacağım, ona göre saatlerinizi ayarlayın, oradan diyeceğim.
12: Sezer finali yarın Sezer'le. Sezer çok teşekkür ederim canım benim. İşinden aldım seni, kusura bakma.
14: Hiç anlamadık ne oldu, durup durak ama neyse. Bu sefer de böyle olsun be. Hani gene bekleriz, hani bir tane siz artık hani.
12: İyi geldiyse gene gel. Teşekkürler, kolaylıklar diliyorum. Yarın konuşacağız bol bol, tamam mı Sezer'im?
14: Tamam, afiyet olsun, görüşürüz.
12: Hadi baba, çüz. Bye.
14: Bye, bye.
12: Adamı vallahi hazırlıksız yakalamışık. Dur bakayım, Aykan Akın yazmış. Günaydınlar ailenim, günaydınlar Aşım abi. Bana iyi gelecek bir şeyler bir çal bakın. Durumlar ortada, kış mini bir fragman vardı. Hayvancılık üzerinden evet. Hemen bakıyorum. Kışın hayvancılık tabii ki de daha zor. Bütün o ağlar, bütün hayvanların olduğu yerde yağmurdan dolayı çamur oluyor. Ailenin de göndermiş öyle bir fotoğraf. Allah kolaylık versin Aylin'cim. Kolaylıklar diliyorum. Kalp yolu için kalpten Efkaristo Parapoli demiş Özgür Öztekin kardeşin. Efkaristo Parapoli. Tipoda da file. Teşekkürler Özgür'üm, memnun oldum tanıştığımıza. Ve Jet Ömer. Las Cesar abi, filmi adamısın yemin ediyorum. Sen komedi filmlerinde, dizilerde oynasana, tam senlik vallahi demiş. Bak, duydun mu Sezer? Muhabbeti çok tatlı vallahi Ömer, var ya harika ya. Adamı al getir böyle radyo programlarına, yemin ederim var ya bak milyonlar dinler ha. Bir de böyle şey yapacaksın, diyalog halinde yapacaksın, soru cevap gibilerinden böyle. Biz de burada kendimiz pompalı şey yapıyoruz demiş. Ey Allah'ım ya. Bundan Sezer'in. Hep Sezer'in. Ben ne güzel Queen'i sordum.

Selam amuca, nasılsın bakalım, ne karıştırıyorsunuz Sezer'le? Bir bilmediğim soru vardı, onu aydınlattı Sezer Bey'e. Faganacı sen de Sezer'e çok selam demiş. Abi bir indirseler de görsek demiş bacanağım da gaz fiyatlarını...

Nazif ablacığım selamlar Aşim. Selamlar Felika Protop. Şaldi tu. Tu anik şey ekino tu. Venzinadiko. İşte sinefak. Şey rumetimes. Ne diyor rumetimes? Bizde de bayağı aldı gidiyor valla ablacığım yani. 2.20-2.30. Veresbit. Takit alı veresbit alacağız bundan sonra. Celalettin Agam dizel şu anda nerede? Celalettin Agam'da bakayım. Avya 14 kilometre. 2.40. 2.36. 2.39. 2.40. 2.39 diye yazmış, göndermiş. Dizelleri. 2.40 orada. Abi 1 Ekim'den sonra indirim geliyor. İndirdik. Bekliyoruz. İndirimler var. Gelin gemilerinden. Bacanak Sezer'in bilgisayarı kaçlık veya ensiklopedi. British Museum var onda. Neydi o ansiklopedinin adı? Bir tane efsane bir ansiklopedi vardı. Bir zamanlar taşıyorduk onları, bir 12 ciltlik. Larus, meydan Larus ha. Larus, meydan Larus. Yiyorsa 1 euro indirsinler dedi bir dinleyicim. Var, orasını bilemem.

Rai. Sir, thank you very much for the cooperation. Thank you. So, okuma. Tamam. Okumadım ben işte. Rahat ol. İçimden okudum. Şimdi. Kim o? Hüseyin abi, merhaba. Hasan Hüseyinoğlu. Almanya. Mr. Sao Berando, kolaylıklar diliyorum Hüseyin'im. Çok kolay gelsin. Guten Morgen. Danke schön. Bir daha...

0: Λάι, λάι, λάι, λάι, λάι, λάι, λάι, λάι.
1: Γεια σας, παιδιά.
0: Gıda Fantazopoli 5-12 yaş arasındaki çocuklarımız için Arabacıköy Bekir yolu üzerinde açıldı tabii ki de. Yaratıcı Etkinlik Merkezi Gıda Fantazopoli el becerileri, sosyal aktiviteler, profesyonel öğretmenleriyle bütün yıl boyunca okul derslerine desteği yepyeni enerjik yapısıyla Bekir yolu üzerinde KEP'in hemen yanında. Deneyimli öğretmenleri var. Lay la la la la lay lay lay. Rap tada rap, ray la la lay lay. Deneyler geniş ve güvenli bahçesiyle beden eğitimi dersleri, Lego oyunlar. Çocuklarınızın sanatsal becerilerini ve yönlerini geliştirmek için resim çalışmaları, tiyatro oyunları, sinema gösterimi, eğitici çizgi film gösterileri. Şimdi diyeceksiniz, çocukların sanatsal becerileri gelişse ne olur ha şimdi? Sanat önemli. Art is the meaning of life. Art is the meaning of life. Sanat önemli. O Oscar Wilde'ın, o zaman Bernard Shaw'un zamanlarında sanat vardı mesela. Sanat biraz geride kaldı. İlla sanat, illa sanat. Yok öyle değil ya. Lay lay lay Shakespeare'ler falan mesela. Orhan Kemal'ler, Yaşar Kemal mesela. İnce Mehmet. Halide Edip adı var, vurun kahpeye. Aylin başka kitap var mı? Nazif ablacığım başka böyle edebi kitaplar var mı? Sebahattin Ali, Kürk Mantolu Madonna mesela. Nereden geldik buraya? Gıda Fantazopoli sanattan geldik, evet doğru. Çocuğunuzun yaratıcılığını ve aklını geliştirecek kurum, Yaratıcı Etkinlik Merkezi Gıda Fantazopoli. Koca kurdum benim. Gözlükler 10 numara. Aşım küçüklüğüm nasıl görüyorsun bu? Arasını sattım, yapay zekası neler yapıyor? Hiç sorma ağacım, çok tehlikeli boyutlara doğru evriliyor bu. Yapay zeka AI. Artificial intelligence. Yok yanlış söyledik. Artificial. Nasıl lan bu? Toparlayamadım dur şimdi. Gördüm aga, yani küçükken de mi senin saçlar beyazdı bayan? Hayır ağacım, senin saçlar evlendikten sonra beyazdı. Neler neler yapıyor o iPhone. Aman iPhone demişim. AI vallahi neler yapıyor. Allah muhafaza, Allah muhafaza. Gıda Fantazopoli Facebook ve Instagram'da da yeni iletişim bilgileriyle birlikte tabii ki takip edin. Çilek Mobilya'da da %50'ye varan indirimler ay sonuna kadar devam edecek. Çocuk odalarının kurulumu, İskeçe ve köylere kadar siparişlerinizin nakliyatı getirilmesi bedava Çilek Mobilya'dan. Bütün ürünler 3 yıl garantili. Çocuk odaları, beşik takımları, araba şeklinde yatak setleri, nevresim takımları, çok çeşit halılar ve lambalar tabii ki de. Bir çocuğun gülümsemesi ne güzel, en güzel, ne de güzel oda tasarımıdır. Çocuklarınızı sevindiren ve güldüren çocuk setleri Çilek Mobilya'da, Epipla Çilek'te. Tren yolunun oradaki Alman marketi Lidl'ın hemen arkasında Parodos, Apollonos, Okto. Epipla Çilek, et, hafta. Kolay gelsin Çilek Mobilya sahiplerine ve çalışanlarına. Lay lay lay lay lay. Bu yemek kitabı mı Nazif ablam? Piri Lezzet, Saygın Ersin'in bir kitabıymış. Piri Lezzet. Eski lezzetlerden mi bu böyle? Yemek kitabı mı bu? Ablam benim be. Ablam bana dünyanın en güzel hediyesini de getirmiş. Kitap.

Καλημέρα Παλικάρια, καλημέρα. Avin Drive, Şaban Bandak, Ceyhan. Mini market hizmetinin yanında Gaziantep'in meşhur mangal kömürü, tezyak, odun kömürleri var. Mini market ürünleri var. Çok yakında dedik ve geldi. Mikel marka kahvesi var. Demokritos 39 yapar karşısı. Sisi Oteli'nin altında hemen. Yepyeni akaryakıt ürünleri. Akaryakıt merkezi. İskeç Porto Lazio'nun 4. kilometrede elin benzin istasyonlarıyla Şaban Bandak abimiz hizmetinizde en uygun fiyatlarla. Bunu vurgula şimdi dedi. Eyvallah ağam. Selamlar. Tamam. Oldu ablacığım, tamam. Ben şimdi öyle görünce Piri Lezzet'ten oradan bir öngörüde bulundum. Yemek kitabı değil ama değilmiş. Tamam ablacığım, iyi okumalar. ...2541-078-007 sabit telefon. Avin Drive Şaban Bandak cep telefonu 698-42-74-718. Şöyle hemen güzel bir şarkıda bir... Ben geldim, hoş geldin Allah. Bir gidiyor bir de geliyor.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
2: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
1: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
2: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
1: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
2: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadima 10'da. Telefon 2532 111 064.
3: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez haldeler. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
4: Lezzetler düşle. Düşle. Düşle.
5: Şimdi rüyadan çık. Hayal kurmayı bırak. Hemen Perikotas'a git. İşte hayal ettiğin her şey orada.
6: Tavuklu pizza, tavuk pirzolası, tavalık kızartmalık tavuk çeşitleri, rulo tavuk çeşitleri ve hayal bile edemediğiniz daha birçok tavuk ürünleri.
5: Perikotas, yepyeni lezzetler tadacağınız, hazırlık aşaması gözlerinizin önünde gerçekleşen, yüksek kaliteli tavuk ürünlerini en şık sunumlarla sizler için hazırlıyor.
6: Yepyeni, rüya gibi mekan Perikotas sizleri hayallerinizle buluşturuyor.
5: Adres İron 109, telefon 2541 069 123 Kısanti. Perikotas, tavuğun hayal edemeyeceğiniz hali. Telefon 2541 069 123 Kısanti. Perikotas, tavuğun hayal edemeyeceğiniz hali.
7: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε
5: Τάλι.
7: Όλη η μουσική που αγαπάς

Ben sağ olasın Hasan abi, teşekkür ederim. Sana da kolay gelsin. Master Travel, Tempo Turizm'de her gün 20 euro İstanbul. Yeni yerler, kışında yeni hikayeler, yeni heyecanlar, güvenli, ekonomik ve konforla Master Travel'e tanışıp yeni yerlere ulaşabilirsiniz çok çok uygun fiyatlarıyla. Master Travel, bütün havayolu şirketlerine uçak biletleri buluyorlar. 3 milyon otele anında rezervasyon var. Balayı paketleri, profesyonel deneyim ve tecrübeyle Master Travel, Gümülcine Sokağı'nda. Cengiz kolay gelsin. Instagram ve Facebook'ta da, sosyal medyada Master Travel olarak yazıp bulabilirsiniz. Uygun fiyatlarıyla sizin isteklerinize ve beklentilerinize cevap veriyor Master Travel.

Güven Gökhan, Gökhan Güven Aşım abi günaydın, nasılsın? Teşekkürler Güvenim, sen nasılsın? Almanya'dan döndün mü? Hamburg'da mıydın falan, oralarda bir yerdeydin galiba değil mi en son konuştuğumuzda? Ya da öyle tahmin ediyorum. Oralarda bir yerde miydin? Geldiysen bir okey de bakayım. Harika bir şarkı, hala camiamıza hayırlı olsun bu arada.

Hay lan Selda Bağcan bayağı zamandan beri çağırmadık. Dinletmedik daha doğrusu. Şimdi doğru konuşalım Türkçe'yi de. 12-15 saatler Radyo Kral'da dinleyenler kulübüdesiniz. Saat 1'e kadar sizlerle birlikte olacağız. Şimdi o konu, Manisa'daki olan konuyla ilgili internetten bakarsanız daha iyi olur. Bu tür konular hassas olduğu için pek her şeyi de dillendirmek gerekmiyor. İnternetten gerekli bilgileri alabilirsiniz.

Sezen Aksu'dan sonra Nil Burak'la devam edelim. Şöyle 70'li yıllara bir azıcık bir uğrayalım, bir zamanda yolculuk yapalım yine. Alafranga, Alaturka şarkıları yine Radyo Kral'da sizler için.

Ay. Beyaz saçlı koca kurdum hazır mı? Celalettin Agam benim. Aç bakalım şu akustikaların ve hoparlörlerin sesini azıcık. Patron bir şey derse, evet lan de, 40 seneden beri çalışıyorum de, bir güzel şarkı dinleyeceğim daha şimdiden de. Ama bu Celalettin Agam bir şey derse, şayseye geldi. O kadar be. Bursa'ya da gönderiyorum minibüsçü arkadaşlarımıza Bursa'dan.

0: İsmet bak senin için programı ayakta sunuyorum kardeşim. İsmet abi yazdı bana söyle o Ayşim'e dedi. Çalsın bir iki çifte telli falan. Zaten parmağım acıyor. Baydı şarkılar diyor. Uykum gelmiş demiş. İsmet Ömer'e. Ömer de bana yazıyor. Ben de bir ana bilgisayara yükledim.
1: Ateş attım.
0: Eyvallah. Çay içtim mi İsmet'im çay. Benim anlayamadım Ömer. İsmet doğrudan bana niye yazmıyor da sana yazıyor. Bir su kaçıklığı var gene Ömer. La haber şımarma la. Ömer'den canından çok sevdiği ustası Ömer'e, canından çok sevdiği Trabzonlu arkadaşına ve Ceranimo'ya, Ciermo'ya, Şabo,

Yunus Akgün'ün Abdülkerim Bardakçı milli takıma yine mi çağırmışlar bunları? Vallahi bravo. Salah'ın oturduğu taş fotoğraf noktası oldu. Tabela bile astılar. Salah'ın taş yaylası taşı yazmışlar. Magazin haberleri bunlar efendim. Abdülkerim Bardakçı yine mi çağırmışlar milli takıma? Sıra, sen ne diyorsun bu işe? Tekirdağ'daki düğünde sıra dışı hediye. Niye sıra dışı hediye? Vallahi çok iyi bir de yatırım yapmış kim düşündüyse. Tekirdağ'daki bir düğünde damada buzağı taktılar. Şimdi takmadılar da yanına getirmişler buzağı. Nasıl takıyorlar? Boynuna mı asacaklar buzağı damadın? İyi valla, Salah'ın oturduğu taşın üzerine bir fotoğraf çıkmış. Bütün herkes orada. Salah Trabzon'da taşın üstüne oturmuş. Biz de çıkalım burada bir taşın üstüne oturalım. Olmuyor mu öyle? İsko. Özgür Öztekin, teşekkür ederim Stuttgart'a. Yeni dinleyicimize sağ olasın. Stuttgart'a da çok çok selamlarımızı gönderelim. Taner, teşekkürler sana da. Sezer'im sağ olasın. Reyhan Hanım, size teşekkürler. Ahmet Hasan, Reyhan abim. Reha abim, pardon. İngiltere Ömer, teşekkürler. Recep Bacanım sağ olasın. Arzucum, çok çok çok teşekkürler. Memo. Durmuş Ali Zengin Agam, Nedim'im günaydınlar. Sağ ol, teşekkürler. Hacı Beden, Kırcalı Hasan. Eyvallah amcam.

İsmet sıkma canını. Akşama Jet Ömer alıp geliyorum. Tekirdağ Gold mu Beylerbeyi mi karar ver. Alafranga mı takılalım, Alaturka mı? Biz o melabet hırkasını zaten giydik be dayı. Alıyorum Jet Ömer'i. Ciğer bu. Rakı içiyorum ciğer.

Aynen öyle. Aynen o şekilde. Aylık 1800 euro mu? 1800. İyi. Biz teşekkür ederiz Hacı, emeğine yüreğine sağlık. Allah'a emanetsiniz. Hep çeriz. İnşallah yarın tekrar görüşmek üzereyle. Hoşça kalın. Teşekkürler Arzu, sağ olasın. Sizin de emekleriniz var. Allah razı olsun. Sağ ol. Allah gönlünüze göre versin. Bugün kızanlara bir mangal yapayım bari. Can sıkıntısı demiş. Mangalı da hazırlamış İsmet. Gel buyur, ne istersen. Ciddi mi söylüyorsun? Ciğer mi o? İsmet sesli mesaj göndereceğim.

Lay lay lay. İsmet Akın valla Ömer hazırlamış mangalı bak. Ya bu yörük türkülerini salıyorum Hasan amcama, Celalettin Agacım, koca kurtlara. Lay lay lay lay lay lay lay lay lay. Günaydın kral, Sarı Zeybek bu aralar favori. Sarı Zeybek her zaman favori. Gent, Kaya, Belçika Gent'e merhabalar. Kaya teşekkürler. Sana ve güzel ailene selamlar, saygılar güzel İskeç'imizden. Sarı Zeybek kıyamet kopuncaya kadar favori adayı.

Oğlum işte zaten 3 gramlık aklımız var. Valla öyle. Cengiz Akacığım teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Allah'a emanet ol. Münih'ten Cengiz Akam. Sizler de Allah'a emanet olun.

0: günler koymuş.
1: Ömer'e inek kessek yetmez. A nokta M nokta K. Bu anonim şirketi gibi bir şey mi oluyor be İsmet?
0: Kenarına günler koymuş, günleri bokmaya geldim.
1: Vallahi İsmet dayı o adam bir oturuşta var ya.

Kızılay'la Balıkesir Aydın yöresindeki yörüklere, Kaz Dağları'ndakilere selam olsun. 9 karnı yedin bir karnı. Allah'ım yarabbim.

Hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır. Bazen diğer işçilerin yemeğini de yiyor. Adam çantayı açıyor, bir bakıyorsun yarısı yok. Ömer, neler duyuyorum Ömer?

Taner. Vallahi adam taşın üzerine oturmuş Taner'in. Şimdi o dere boyu taş orada ünlü. Salah yaylası yazmışlar. Sen 2 senede adama 40 milyon verirsen istediğin yere oturur o adam. Ya Taner. 2 senede 40 milyon euro alacak adam. Şaka mı bu be ya? Bak Kadir İnanır 50 sene aktörlük yaptı. 17 milyonu zor topladı be. Bayağı acını sattım. Breyyyy. Durmuş Alagacım. Programı biraz sonra bitiriyorum. Yarın olur mu? Benden de günaydın agam. Hürmetler, saygılar. Bir gurbet türküsü çalar mısın demiş. Durmuş Ali Zengin agam. Yarın onu bir dinletiriz agacım. Sabahtan beri neredesin bayağı? Geçen sene gittiydik. Bir bakayım Arda Turan'ın oturduğu bankta meşhur Barcelona'da. O bankta mı meşhur oldu? Sezer de oraya oturmuş. Demek ki ne yapıyoruz Sezer? Burada ne gibi şey çıkarıyoruz? Oturduğumuz yerlere dikkat etmemiz lazım.

Hayvan gibi çalışıyoruz be abi. Yemek yemeyelim mi? İyi yerim, çok yerim. Yemek benim en zayıf noktam. Acıktı mı ne varsa kaparım yerim. İsmet doğru söylemiş demek ki Ömer. Alo, ufak tefek şeylerle de değil. Getirin yarım kuzuyu oradan bakayım. Yaşa Ömer. Kral Efendi'nin Ömer'e, İsmail'e. İsmail nereden çıktı? İsmet olacak oğlum. İsmet. Ciğer moşşama.

Aç oğlum işte şeyi oradan. Bakarsın görürsün zaten. Manisa ile ilgili olanı az önce de ifade ettim. Orada şeyde bakabilirsiniz. Haberlerde, internete bakabilirsiniz. Hassas konu olduğu için ben şimdi burada açıklama yapmayayım. Vallahi bütün galaksi şaşkın. Okullarımı koruyalım, ormanlarımı koruyalım, kadınlarımı koruyalım, çocuklarımı koruyalım, öğretmenlerimi koruyalım, aklımızı mı koruyalım? Bütün galaksi şaşkın. Ya bu internet bozdu bizi. Aşılar internet derken insanın gidişatı iyi değil. İsmet, gidişat iyi değil. Bütün galaksi şaşkın, galaksi. Abo! Bir oturuşta 150 şiş yemişliğim var. Doymadıysan gel bizi ye Ömer. Bu ne lan? 150 şiş ne kardeşim?

Onu baştan söyleseydin ama ya. Ömer'in hayat felsefesi yerim, içerim. Gezerim. Yok öyle değil de yani öyle. Ama yani İsmet, genç arkadaş, üzerine yakışırken giyeceksin, dişin keserken yiyeceksin. Evet, hayat felsefesi geri arkada geliyor zaten. Güzel insan, teşekkürler. Yarın görüşmek üzere. Sağ ol, var ol. Selamlar tüm dinleyenlerimize. Çok çok teşekkürler. İzmir çöp şiş mi yoksa başka şiş mi demiş. Banazlı Osman Agam. Ömer. Ne bileyim dayı, Osman Agacım. Valla ben de şaşırdım. 150 şiş ne lan? Kimse yanlış anlamasın fakat kuzu şiş şart demiş Pala dayım. Dam üstünde saksan, vur beline kazmayı. Ne alaka dayı? Pala dayı ne alaka ya? Sen mi yazdın şimdi bunu? Kimse yanlış anlamasın, kuzu şiş şart. Kısa. Bu kolay yaptı, tek hatalı bu arada.

Hiçbir fikrim yok Özgür. Yani bu galaksinin şaşkınlığının nereye kadar gideceği, bu eşrefi mahlukatın nereye doğru evrileceği, bu kainatın insanların ne yapacağı, valla herkes şaşkın, herkes. Allah sonumuzu hayret, Allah sonumuzu hayret.

Yüksek müsaadenizle yavaş yavaş programı bitiriyoruz. Bütün dinleyicilerime canı gönülden çok teşekkür ederim. Sağ olasınız, var olasınız. Allah gönlünüze göre versin. Yarın sabah görüşünceye kadar.

0: Έξω οι κλέφτες και τα λαμόγια. Έξω οι αντιγραφείς και οι λογοκλόποι.
1: Πούλα λέμε, πούλα!
0: Έξω αυτοί που προσπαθούν να ανέβουν σε ξένες πλάτες. Γιατί τα FM δεν έχουν ανάγκη από απομιμήσεις.
2: Kral FM News, reklamlar.
0: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου.
4: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
5: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
4: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
5: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
4: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
5: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadima 10'da. Telefon 2532-111-064.
2: Sabahın enerjisi, günün keyfi Haşim'le başlıyor. Günün keyfi Haşim'le başlıyor.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez haldeler. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
3: Tecrübe ise tecrübe, kalite ise kalite. Kalite ise kalite.
4: Kaporta ve otoboyacıları Yasin ve Turgay yılların tecrübesiyle hizmetinizde.
3: Kaporta ve otoboyacıları Yasin ve Turgay profesyonel kadrosuyla aracınızın tüm ihtiyaçlarında yanınızda.
4: Oto kaporta bakımı ve otoboyama.
3: Carbench kalibre sistemiyle şasi ayarı.
4: Hasar sonrası tüm sigorta şirketleri işbirliğiyle aracınızın ön camı değiştirme.
3: Oto tampon ve plastiklerinin yapıştırılması tamiri.
4: Bölgesel boyama parlatma.
3: Oto farlarının boya ve parlatılması.
4: Teknolojinin son ürünü aeroteknikle otoboyama işlerinizde titiz işçilik anlayışıyla Yasin ve Turgay bir numara. Bir numara.
3: Üstelik aracınızın rengi %80 eski renginden daha canlı, daha parlak.
4: Kaporta ve otoboyacıları Yasin ve Turgay. Aracınızın doktoru.
3: Adres Ksantik Havalayolu, Şeker Fabrikası'ndan sonra 50 metre ileride sağda.
4: Telefon 6947-809-896 ve 6947-708-506.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Kral FM News. Zirvenin tek sahibi.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez haldeler. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
2: Gökkuşağı renginde bir hayat artık mümkün. Kartal Cemil Boya Marketi

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
3: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
2: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
3: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
2: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
3: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadimaon'da. Telefon 2532-111-064.
0: Sabahın enerjisi, günün keyfi Haşim'le başlıyor.

nefes alır, yaşar üzerinde sonsuza dek ve ona Türkiye derler, ben aşkım derim.

Hay kıralım coşkumuzu dağlara. Dağlara, taşlara, dağlara, taşlara yazalım. Dağlara, taşlara, dağlara, taşlara yazalım.